Bana gönderdiğin son mesajı. İyi dinle. Gidene üzülme, sevseydi gitmezdi. Gelene sevinme, o da başkasından geldi. Bugün seni deli gibi seven, dün başkasının uğruna ölecekti. Hatırladın mı? Evet, sıra bende. Mesajına karşılık sana son sözlerim. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir.

0: Annem. Yaş 40 oldu. 30 yılım gurbet oldu annem. Hep içimde bir özlem, hep içimde bir hasretim annem. 30 yılın gurbetinde acılar çektim, aç yattım. Bazen köprü altlarını evim, bazen parkları bahçemi sandım. Amanım seni çok özledim ya. Kardeşlerimle oynamayı, hani sen kızardın ya benim. Babam kızdığında döverdi bizi. Ya insan babasının dövmesini özler mi? Onu da özledim be anam. Babamın dövmesini de özledim. Seni çok seviyorum anam. Seni çok seviyorum anam.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

Sen sevdin mi? Çok fena seviyorum. Şiirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası

bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin?

0: Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum.
1: Allah'ım şahit. Yemin ediyorum.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslam

0: sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Eşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve stor zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13 Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Umurumda değil yaşamak, ölmek. Canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0541 50 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Bismillah dedik, programımızın açılışını yaptık. Duyanlar duymayanlara, abi kardeş, abla kız kardeşler, hepinize bir kez daha sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Huzur içerisinde güzel bir akşamınız olsun inşallah. Sevgili Murat abim, seni seviyoruz. Ben Taylan Gül, ben de sizi seviyorum Taylan. Kadın Kapalı, Cezaevinde Yatan, Hacer Dila, Temiz Tepe, Eyüphan, Sensizim şarkısını çalar mısın? Onu sevdiğimi ve beklediğimi bilsin Dilom. Ve Cezaevinde Yatan Sedef Uçar ve Esra Erciyes kardeşlerime, tüm Güzeltepe gençliğine selam olsun elbet bir gün. Dila, seni seviyorum. Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen istek şarkı, Canımın içi Umur Doru Demir'e armağan olsun. Ben Gültepe'den Zümre, Canıma Can Olanlarım, C8 Koğuşlan, Mine Ekitmen, Çilem Demir, Ulviye Uçar, Dilek Karakaya, Elif Bozkurt, Bir Tanelerim, sizi çok seviyorum, çok özledim. Size sürekli istek atamıyorum, özür diliyorum, sakın unutmayın, ben her zaman yanınızda olacağım. Sılam, sılam Allah'ıma diyelim. Evet, Allah'ıma emanetsiniz, yanlış yazmış kardeşimiz. Selamünaleyküm Murat abi. T1B16'dan Aslan abim, diğer kardeşe, kardeşi Ramazan kardeşten aleykümselam Ramazan. Sağ ol kardeşim benim. Sen orada, biz burada ama kalplerimiz bir. Demir parmaklıklar ne hayatımıza ne ömrümüze engel olamaz. Seni dualarımıza sarıyoruz. Elbet o güneş bize de doğacak. Aslan abim, Diyarbakırlı diğer kardeşe, kardeşi Ramazan kardeşten selamlar olsun. Ben bir noldan Tevfik Kalkan, Kadın Kapalı'da bulunan eşim Papatya Kalkan'a, nasılsın canımın içi, seni her şeyden çok seviyorum. Kafana hiçbir şey takma, her zaman yanındayım Papatya. Hatundere, selamünaleyküm. T tipi A15 koğuşu, Menemen, Hızır, Mücahit, Amak, dediklerin aklımda, rahat ol, aklın kalmasın bir tanem. Kapalı görüşüne geleceğim bayramdan sonra, mektubunu bekliyorum. Cezalar yıldırmaz, kilo aldırır ömrüm, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. T1'de yatmakta olan reis abim, imparatorum Poyraz Sayacı, sana ve kader birliği yaptığım tüm dostlara selam olsun. Birliğim, beraberliğimiz daim olsun. Reisim, bir gün ay güneşten daha parlak olacak. O gün bizim olacak. Bu günlerde gelip geçer, geriye bir isim kalır. Reis Sayacı, Rabb'ime emanet ol, seni seven kardeşin Ayaz Sayacı. T2 C4 koğuşuna yatmakta olan Çam Dibili Mustafa Tosunlar, selam, nasılsın? Ben Tuğba. E görüşü yaptım, görüşme için. Mustafa, bizi aramanı bekliyoruz. T2 C4 koğuşuna yatmakta olan Çam Dibili Mustafa Tosunlar, selam, nasılsın? Ben Tuğba. E görüşünü yaptım, görüşme için. Mustafa, bizi aramanı bekliyoruz. Ben T1 A16'dan Şehmus Bayraktar, koğuşta kader birliği yaptım. Dostlarım, abilerim Sergen Temel, Azat Çakmak, Gültepeli Sarsılmaz, Poyraz Sayacı, Samet Akşit, Yiğit Bozbey, Abdi Adaş, Salih Güler, Eren Sorman, Boran Gören, Egemen, da hayallerimizden vazgeçmedik. İçine biraz renk kattık. Ben T1 A16'dan Poyraz Sayacı, mahalle çocuklarım, dostlarım Emir Yıldırım, Devran Yüksek, Muhittin Karakaş, Aziz Can Yatmaz, Polat Denerli, Fırat Veli Çelenk, Ahmet Buzkan, Ozan Resul Kartal, dayım Binali Pekere ve benim için tek kralım, reisim babam Serkan Sayacı. Buralara koşar adımlarla gelmedik, yollar bizi iyi tanır, biz yolları iyi biliriz, sizi seven Gültepe'li Poyraz Sayacı. Ben Pınar, T4 A13 koğuşuna yatmakta olan abilerin gülü Halis Artan'a kocaman selamlarımı iletiyorum. Buralarda aklın kalmasın abim, Allah'a şükür her şey yolunda, bir sıkıntı yok, seni bekliyoruz, inşallah tez zamanda özgürlüğüne kavuşursun abim, seviyoruz seni. Yine aynı koğuşta yatmakta olan Ercan Artan'a da kocaman selamlarımı iletiyorum. Kendinize dikkat edin, birbirinize emanetsiniz, hayırlı akşamlar Pınar. Canımın içi Sedat'a gelsin, bu kadar, böyle bir mesaj var. T3A18 koğuşlan Çam Dibili Hırçın Ertuç, koğuşumuzun abisi olan Tolga Yeşiller, Kuruçay'ın önde gelen abileri olan Eyüp Öztanık, Şahin Erdem'de yüreği kadar gönlü de mert olan Çetin Kırtay, Kuruçay'ın abisi olan Çağlar, dil dökene selam olsun, yolumuz bittiği yerde sözümüz başlar. İlayda ikinciden T1A16'da yatan canımdan çok sevdiğim Poyraz Sayacı'ya istek, bir şarkıda bulunmak istiyorum, özledim seni, armağan olsun. Cümleten selamünaleyküm, hayırlı gecelerin olsun Murat abi. Ben Ramazan Artan, aleykümselam Ramazan. Sağ ol kardeşim benim. Şakran T4A13 koğuşuna yatmakta olan tüm abi kardeşlerime selam olsun. Öncelikle saygıdeğer abim Halis Artan'a ve Ercan Artan'a saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Aynı koğuşta yatmakta olan Umut Tür abime de selamlarımı iletiyorum. Ayrıca Azerbaycan'dan gençliğimi aldı gitti parçası sizlere armağan olsun, sizleri seven kardeşiniz Ramazan Artan.
İyi yayınlar Murat abim. Öncelikle sana 1000 selam ederim. Ben kadın kapalı B10'dan tahliye olan Meltem Şen. Sağ ol. Aleyküm selam Meltem kardeşim. Dostlarım B10'un en güzel, en asilleri Beyza Özkan Bilgenur Kavas. Damla Çakmak radyo başına. Aramızda taş duvarlar, demir kapılar olsa dahi aynı gökyüzüne baktığımız sürece hep beraberiz. Her gecenin sonunda doğan bir güneş varsa umut hala var demektir. Sizi çok ama çok seviyorum. İki gözümün çiçekleri. Murat abim, dostlarıma gazapizm, unutulacak günler şarkısını armağan ediyorum. Hasretle selamlar. Ben Bayraklı'dan Hale Tuncay, canım oğlum Mavişime, Güllü'den Bir Yıl Verdik şarkısını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum can kuşum. Murat abim, ben kadın kapalı B10 koğuşundan tahliye olan Meltem Şen, dostlarım, yoldaşlarım, T3'te yatmakta olan Mertcan, Yücel Kadir, Aykut, sizleri orada bırakıp eve dönmek çok ağır geldi. Gönlüm isterdi ki sizleri de yanımda alıp getirebileyim ama olmuyor. Çaresizlik nedir deseler tam olarak bunu söylerim. Sizleri orada bırakıp eve yalnız dönmek benim en büyük sınavlarımdan, en büyük çaresizliğimden birisi. Güneş tersinden doğana dek yanınızdayım, sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun canlar. Murat abim, ben kadın kapalıdan tahliye olan Meltem Şen, dostum, iki gözüm Mertcan Yücel, kurban oldum. Seni nasıl özlüyorum bir bilsen. Dinlediğin her şarkıda sen, gördüğüm rüyada sen, içtiğim suda bile sen varsın. Sensiz hiçbir şeyin tadı yok iki gözüm. O kapıdan çıktığımdan beri gözyaşlarım dinmedi. Sensiz hiç mutlu değilim. Sanma ki yaşıyorum. Sensiz ölü gibiyim. Aklım hep sende, canımın en içi. Gözüm kapıda seni bekliyorum. Gözlerim dalıp gidiyor. Daldığı her yerde seni görüyorum. İyi ol. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Çam Dibinden Yasin, Açık, Emrah, Gürbüz. Aleykümselam kardeşlerim. Başta Necati Gülen, Asil Çalışkan, Burak ve Yusuf Ceylan kardeşler. Gökhan Karaslan, Batuhan Üçdemir, Göksel Yağcı, Veysel Abil, Murtakeli, Etem Karatepe, Gurur Sönmez, Barış Turan, A3'te bulunan dostumuz Hakan Yavaş, yani AK-47, Emirhan Dinçer, Menemen Hapishanesi'nde bulunan Yasin Coşkun abim, bu dostlara ve tüm Çamdibi çocuklarına selamlarımız Bakide. Çamdibili Yasin, Açık ve Emrah Gürbüz der ki sizin hayal ettiklerinizi biz heba ettik. Selam Murat abim, ben Manisalı Birgül Erdalyan, aleyküm selam kız kardeşim. İzmir Kadın Kapalı C15'te bulunan İkram Madak, Gizem Kanlı, Sultan Korkmaz radyo başına. Canlarım, ben Açıktayım. Burada telefon sırası çok oluyor. Ondan dolayı fırsat buldukça arayıp istek atabiliyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bu akşam çalan bütün güzel şarkılar benden sizlere gelsin. Ben İstanbul Yeşilköy'den Özlem, İzmir Şakran A1 Koşlatan Erman Yakupoğlu'na, Erkan Yeşilyurt'tan Sol Yanım şarkısına armağan ediyorum. Çok özledim, çok seviyorum. Ben Aleyna Özsülükçüler, Sinem Saraç, Özlem Yüksekdağ, Rukiye Prenses Çitrak radyo başına. Sizleri çok özledim. Siz bana orada dostluğu öğrettiniz. Hep yeriniz farklı olacak. Tek temennim hepinizin ve tüm kader mahkumlarının özgürlüğe, ailelerine kavuşması. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Dostlarıma Uygar Doğanay'dan Gel şarkısını armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Ben Aleyna Özsülükçüler, Nursen Avcı radyo başına. Avcım, seni de çok özledim güzel ablam. Allah'ım senin de yardımcın olsun. Bu hayatta ölüme çare yok. Her şey zamanı gelince hallolur. Kendine iyi bak. Ben Alena Öztürkçüler, Beyza Özkan radyo başına. Beyzoş'um, canım arkadaşım. Umarım her şey yolundadır. Umutsuz olan bedenlerdir. Hayaller değil. Her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Sabrın sonu selamettir. Şakran T2 B8 koğuşuna yatmakta olan Emircan Adıyek abime selam olsun. Doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Seni seven sayın kardeşin Civan Türkoğlu. Şakran T2 B8 koğuşunda bulunan abim Emircan Adıyek, doğum gününü kutluyorum. Nice sağlıklı yıllar diliyorum. Geleceğim Bekle Beni şarkısı Kerim kardeşinden ona armağan olsun. Ben Çamlık'tan Kerim, bu şarkı Menemen Cezaevinde C1 koğuşundan can dostum Muhammed Can Çelik ve çok sevdiği abim Apo Can Çelik'e armağan olsun. Sıradaki en güzel şarkılar. Şakran T1 A14 koşuna yatmakta olan canım kanım aslan abim Baran Yıldız, seni çok çok seviyorum abim, özlenen ve beklenensin, seni seven sayın kardeşin Civan Türkoğlu. Ahmet Kaya'dan Sazaniye Gelmedin şarkısını armağan etmek istiyorum. Şakran Kapalı Cezaevi T2 A12 koşuna olan abim, seni çok özlerim, İnşallah bir an önce evine, seni çok seviyorum aslan benim.
aslan. Benim senin yokluğunda beni de kendimi yalnız hissediyorum. Hep dua ediyorum elbet bir gün. Bizi de güneş doğacak. Gökhan Donay'dan Durak şarkısını armağan ediyorum. Kendine iyi bak, Rabbime emanet ol abim. T2A2 koğuşunda bulunan Göktuğ Öztürk kardeşime Yüksel Baltacı'dan güzel bir şarkı, Karadeniz şarkısı iletiyorum. En yakın zamanda çıkman dileğiyle umudunu kaybetme ve ne olursa olsun çabalamaktan vazgeçme. Yağan yağmurların ardından gökkuşağı da çıkar, unutma. Şakran cezaevinde yatan aslan yeğenim Emircan Adiyek. Ben Eren Evirgen. Doğum günün kutlarım. Gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet ol. Ben Enise Taşdelen. Namı der Yağmur. Tati canlarım. Gülcan Çelen. Sevcan Örün. Çakmak. Bicin Çakmak. Berivan Ergün. Gülşah Örün. Altından tahtınız olsa bile bizim masamızda size tabure bile yok. Sıradaki en güzel şarkılar bizlere gelsin. Murat abi selamünaleyküm. Kadın kapalı John 1'de Ayşe 25'e seslenmek istiyorum. Aleykümselam kardeşim. C11 koşulan Ayşe 25'e seslenmek istiyorum. Mabel Matiz'den gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun. Affet güzel ne olursun BM. Ben B9'dan Nasibe Erkeş gece bir şarkı armağan etmek istiyorum. Hadiseden Motive Labirent şarkısı armağan olsun. Ben B9'dan Ayşe Fulya Bulut, canım dostum Nasibe Erkeç, bu gidişte final belli. B9 Ayşe Fulya Bulut'tan çok değerli kardeşim olan Nasibe Erkeç, doğum günün kutlu olsun. İyi ki senin gibi bir dost edindim. Sıradaki şarkı sana gelsin. Ben Bayraklı'dan Hayret Tuncay, canım oğlum Mavişime Talarado'dan unutamadım gitti şarkısını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum Cankuş. Murat kardeşim sana da iyi yayınlar, sağ ol ablacığım. Ben B11 koşulan Bahar Dündar, Murat abim İbrahim Dündar nefesim olan radyo başına. Seni çok seviyorum kalbim, güzel gözlüm, evimize gideceğiz Allah büyük, gidemesek de sen neredeysen Bahar'ın orada ömrüm. Müslüm Gürses, o sevgi sensin, İbrahim'im sana gelsin. B8'de bulunan Tülay Demir. Tülay kardeşim ben Oğuzhan abin. Öncelikle sana selam yolluyorum. Annenin de sana selamı var. Tez yakında geleceğini biliyoruz. Umutluyuz, seni bekliyoruz, seni çok seviyoruz. Senin arkandayız, iki kişilik bir dağ olduğunu sakın arkanda unutma. Tülay sana buradan kucak dolusu selamlarımı yolluyorum. Koğuşunda Funda'nın dahi sana... Yanlışlık var, komşu olabilir mi? Komşun diyelim, evet. Komşun Funda'nın dahi sana çok selamları var. Mahallede herkes seni bekliyor. Allah'a emanet ol. Çocukları merak etme, onlar da çok iyi. Seni seviyoruz kardeşim, Allah'a emanet ol. Ben B11'den Naz Duran. Benim derdim Fatma Demirkıran, Ezo Küleş, Bahar Dündar, Yağmur Boyunduruk, Nora Namı Der, Azer Hülya Kinay, Buse Işık ablalarımı çok seviyorum. Bu derlere Nevin Doğanay'dan benim seni görmem lazım armağan olsun. Ben B8 koğuşundan Uğur Şahinkaya. 3-0'da bulunan benim için yeri çok farklı olan abim Şehmut Sürer'e sesleniyorum. Bizi yıldıracak olan bu 4 metre telli duvarlar, biz ne imkansızlıklar gördük. Bütün imkanları bizde olan az daha sabır, senin canından çok seven Uğur Şahinkaya. Bu derde abime benden güzel kıraçtan taş duvarlar armağan olsun. B11 kızım Naz Duran, ben annen Esra, seni çok seviyorum. Az kaldı kavuşacağız, sıkılma üzülme ömrüm. Ablaların kızım, önce Allah'a sonra size emanet. Müslüm Gürses'ten seni yazdım kalbime. B11'in tüm koğuşundaki güzelliklere armağan olsun. Ben T11 özgürlük koğuşundan tahliye olan Mehmet Efe Öztürk, yani Çiğdeli Arap Memo. Öncelikle koğuşumuzda bulunan değerli abilerim İlhan Bakıt, Barışcan Şen, Barış Bingöl, Ömer Yüksel, Mert Kartal, Murat Dursun, Ali Ataberk, Gürbüzcan ve değerli kardeşlerim Kamil Acet, Doğukan Güven, Tuna Alkan, Olcan Aydın'a bin selam olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle canlarım. İyi akşamlar Murat abim, ben Ece Nayman. Derlerim Sedef Demir, gece bir sözle başlamak istiyorum. Her tuğladan duvar olmuyor, yaslanınca anlarsınız. Güllüden fark etmez, hesaplaşırız. Sağ ol kardeşim benim. İyi akşamlar Murat Bey. Menemen A15'ten Berke Keren ve Hüseyin Can ve tüm A15'teki koğuş arkadaşlar için.
Gül ki güller açsın yanağında, çalarsanız memnun olurum. Berkem, ömrüm, baban ve annen seni çok seviyoruz. Hemen biraz da okuyalım. Evet. Kafkas Kartalı Tamer Demirtaş, Allah'ın aslanı, Hak'tan İl Aslan, Okan Güler Teki, Ayki Şakran, Kapalı Cezaevi, Tüm Koğuş'a, Hece Erdem'den güzel bir şarkı, Tahli Olan Turan Ceylan'dan Armağan Olsun. T1B3 Koğuş'tan Murat Akgün'ün ailesinden Murat Akgün'e selam olsun. Doğum günün kutlu olsun. Paşamızın bu gece çalan tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T4A28 Koğuş'tan Bucalı Soner Akbaba ve Diyarbakırlı Süleyman Erkal, aleyküm selam kardeşlerim. Buradan Barış Balay, Müfitcan Dülger, Barış Alabay diyelim. Barış Alabay, Müfitcan Dülger, Gencer Atıcı, Cevdet Güngör, Mahsum Aydemir, Anıl Öztürk, Serkan Deniz, Atakan Kahraman, Celalcan Erkan, Lider Terzoğlu, Avent Öner, Seymen Yesmesler, Atakan Mercan, Gece Bir Söz Bırakalım. Kendimize söz verdik, bu yoldan boynu bükük dönmeyeceğiz. Azer Bülbü'den Bu Nedir şarkı armağan olsun. Biz Bucalı Soner Akbaba ve Diyarbakırlı Süleyman Erkal'a armağan olsun. Şakran İkin oğlu C11 Koşuna yatmakta olan eşim Baki Ürentay, seni çok seviyoruz, İyi ki varsın, bu şarkı bizden sana gelsin. Çağla Doğu Siving, Seni Düşündüm. Selamünaleyküm, hayırlı geceler, aleyküm selam. Ben Gümüşbala'dan Mert Şakran Teki A7 Koşuna yatmakta olan biraderim Murat Erkal Aslan Pençesi ellerinden sıkar, ateş gözlerinden öpüyorum, nasılsın? Umarım iyisindir inşallah. Beni soracak olursan Allah'a şükür iyiyim, aklın kalmasın buralarda. Biz her zaman buradayız, zor günde, iyi günde dimdik ayaktayız. Hayat zorlu duraklardan geçmektedir. Bu zorluğu hep beraber atlatacağız. Buna emin ol, bedenimiz zindanlara girecek kadar küçük olsa da onurumuz ve şerefimiz tarih yazacak kadar. Gelelim gelmemiş bir mesajımız. Murat abim, B1 Koğuş'tan Eylem Erçil ve Helin Ayın dostlarımız Ceren Korkmaz, Sakiye Şahin. İnsanlar yola gelsin diye kendimizi yoldan çıkardık. Can abim, bizim için misin gür sesten? Görmez gibiyim, çalarsan bizi çok mutlu edersin abi. Neymiş? Bir daha okuyalım bu mesajı. Ne demiş? Eylem Erçil ve Helin Ayın. Ne demiş? Ceren Korkmaz, Sakiye Şahin. İnsanları yola gelsin diye kendimizi yoldan çıkardık. Kardeşlerim. Kardeşlerim. Şimdi sırada bir şarkı vardı. Bir şarkıdan... Saat kaç? 19.56. İki şarkı yapalım onu. Şimdi iki şarkı en azından herkes rahat rahat mesajlarını dinlesin. Şöyle bir... İki şarkı sonra, hatta üç şarkı yapayım. Hemen hemen böyle saat 8'i 5-10 geçeye kadar çalsın şarkılarımız. Ondan sonra kayıt mesajlarımız. Hadi bakalım.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A24 Koç'tan Yavuz Selim Baydar. Aleyküm selam Yavuz Selim kardeşim. Bu aslan kadrosuna selamımızı iletirsen sevinirim. Kral kardeşim Özgür Karabağ, Deniz Karabağ, Baran Gültekin, Velat Çelik, Cemil Cenkçi, Osman Sarıgüzel, Baran Varlık, Musa Can, Zeki Kaya, Serhat Çelik, Kamuran Kaya, Recep Yıldırım, Gökhan Sarıkurt, Berhan Teliman, İbrahim Yılmaz ve C6 koğuşuna bin selam olsun. Söze möze gerek yok. 10 numarayız. Ben Yavuz Selim Baydar. Allah'a emanet olun. Pozi'den güzel bir şarkı bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleyküm selam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim, gözümüz hep yollarda. En yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyarız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için buradan dışarıdan mücadele devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağan olsun. Masumca hayallerimle her kapı her köşede aranan bir bedenim var. Dilekçelerle çözülen dertlerim var. Dakikalarla, çıtalarla, sınırlı ziyaretlerim, yasaklarla bölünmüş dertlerim var. Onurla okunmuş mektuplarım var. Göz ardından geçen yaşantım, voltalarda unuttum, tutsaklık düşüncelerde saklı özgürlüğüm. Gelmesini dört gözle bekleyen sevdiklerim ve güzel günlerim var. Bütün mahkumlara selam olsun. Ben Yavuz Selim Baydar. Selamünaleyküm kıymetli abim Murat Bingöl. T2B10 koğuşuna Yiğitcan Akgün. Aleykümselam Yiğitcan kardeşim. Başta yıllardır kader birliği yaptım. Can dostum Ekrem Güneş olmak üzere Sertaç Akın, Hüseyin Gezgen, Urlalı Yiğit Çağlar, Hasan Çömlek, Iğdır Ak, Celal Gezer, açıkta bulunan Pusat Evren abime, canım kanım kuzenim Furkan Çubukçu ve son olarak kan bağımız olmasa da can bağımız olan aslan dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi ve bu değerli dostlara selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Yiğitcan Akgün. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleykümselam Çağrı kardeşim. Aynı ortamda kader birliği yaptım dostlarım ve kardeşlerim olmak üzere Ekrem Güneş, Çetin Gezek, Sertaç Akın, Hüseyin Gezgen, Urlalı Yiğit Çağlar, Hasan Çömlek, Emre Atmaca, Halil İbrahim Kayıkçı ve açıkta yatmakta olan reisim aslan abim Pusat Evran ve son olarak kan bağımız olmasa da can bağımız olan adı gibi yiğit dostum Yiğitcan Akgün, bu derlere bin selam olsun. Sözümden başka deliliğim, Allah'tan başka vekilim yoktur. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı Çağrı İşçi. Aynı kampüste bulunduğumuz abi kardeşlerime hitaben başta canım kanım olan reisim aslan abim Pusat Evran, Çakır Ayhan, Yalçınkaya, değerli dayım Paslı Kemal Eriş, Hakcan Kanık, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün, Şahçıyan Kurt, Ekrem Güneş, Çetin Gezek, Yiğitcan Akgün, bu derlere bin selam olsun. Kararsızlık insanı tehlikeye, korkaklık ölüme, cesaret ise zafere götürür. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aleykümselam Ekrem kardeşim. Öncelikle değerli abilerim B7 koğuşuna olan Azat Başak, boksör Mahmut Aygün, Şahçıyan Kurt abilerime çok selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Allah yardımcımız olsun ve kader birliği yaptığım can dostum Yiğitcan Akgün'e, Çetin Gezek abime dostum, Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi kardeşlerim, Urlalı Yiğit Çağlar, Hüseyin Gezgen, Celal Keser, Sertaç Akın, Hasan Çömlek, Yaşar Dursun, Uğur Çeliğe bin selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğimle Ekrem Güneş.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Ben T4 Haki Doğanlar Koğuş'un lideri Kral Mümin Doğan, benim için çok değerli olan evlatlarım başta olmak üzere benimle aynı kurumda kader birliği yapan yakışıklı bir o kadar da asil olan ağoğlum Emre Doğan, Big Boss oğlum, ailenin göz bebeği oğlum Barış Doğan, T3B6 Koğuş'un lideri önderi iki gözüm, yiğit oğlum Emrah Doğan, kralın sağ kolu kalbi iki gözü, hayata güvendiği façalı oğlu Erkan Doğan, gözümün kökü aslan oğlum Can Doğan, benim canımın parçası yedim halifim, benden sonra adımı yaşatacak olan tek halifim Mümin Can Doğan, T3B18 Koğuş'una köylü baba derganda olan Can Kirvem ve de benim çok sevdiğim Mert Delikanlı Kirvem Murat Ak'ta Koğuş'una selam olsun. Benimle aynı kaderi paylaşan manevi iki oğlum olan Adem Kaya, her daim koç gibi kan bağı olmasa da can bağı olan koç evlatlarım Adem Kaya, Salih Dursun, Namıder Fafi. Şunu demek isterim ki gecenin birindeyim, karanlığın dibindeyim, dört duvar içindeyim, beni soracak olursanız Şakran cezaevindeyim ve ben yarın çıkacakmış gibi umutluyum. Yıllarca yatacak kadar da sabırlı ve bir o kadar da kindar biriyim ki birini gözden çıkarttıktan sonra önüme ölüsünü atsalar gözümü kıpırdamaz. Rojda'dan emanet şarkısı benden sizlere armağan olsun. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Big Boss Barış Doğan, benim için öncelikle atam, kralım, babam Mümin Doğan, liderim Can abim, Emrah Doğan, abim, reis abim Emre Doğan, paçalı yoldaşım, gözü kara abim Erkan Doğan, kıymetli amcamın iki gözü Mümin Can Doğan, can dostum Adem Kaya Kirvem, yoldaşım Salih Dursun, başka koğuş ve kurumlarda yatan canlar, köylü Murat Ak'ta Cengizhan Bingöl, boksör Çağrı, Murat Uluş, Şeref Can Avcı, Kuş, Emre Küreş, Hünkar Küreş, Altı Özoğlu, Mami Çelik, Yakup İpek, Kürşat Atan, Bora Şimşek, dostum Emre Buhan, Serdar Koyuncu, Tamer Demirtaş, Kadir Yurteli, dünya bir imtihandır, felek insanı elekten geçirir, kimisi arlanıp gül olur, kimisi hatırlanıp kül olur, Barış Doğan. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuş'tan Big Boss Barış Doğan, benimle aynı kaderi paylaşan dostlarım, kardeşlerim, başta Can Kirvem, Fafi, Salih Dursun, Adem Kaya, Ferhat İştek, Emre Buhan, Adil Can, hep bildik, Güner Uyar, Ahmet Ayaz, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Emrah Demir, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Baran Kılıç, Yunus Emre, Ateş Emircan, Yatan ve başka koğuşlarda ve kurumlarda olan canlar, Gaffu, Ahmet Bağcı, Furkan Çubukçu, Azcan Yatbaz, Tolga Yalır, Muhammed Yalır, Sarı Mustafa Evcil, Soner Tandırver, Cihan Kaya, Cüneyt Bulut, sıfırdan geldim korkum yok düşmekten, ol emrini veren, öl emrini verene kadar oyuna dahiliz. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Big Boss Barış Doğan, benim canım kanım kralım babam Mümin Doğan, liderim aslan abim Emrah Doğan, abim reisim Emre Doğan, Faşalı Can abim Erkan Doğan, can dostum Ersin Doğan, aslan biraderim Can Doğan, benim aslanım yiğidim Mümin Can Doğan, herkes konuşurken ben susuyorum vaktini beklediğimden, ne yuttum ne unuttum, 40 gün gezersin kırda, bir gün rastlarsın kurda. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuş'tan Baran Kılıç, benim için çok değerli olan dedem Kral Mümin Doğan, adaletli Hazreti Ali'nin kılıcı kadar doğru ve keskindir benim de değerli olan Can babam Emre Doğan, Big Boss amcam Barış Doğan, aynı kaderi paylaştım abilerim dostlarım Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emircan Yatağan, Adilcan, hep bildik Emre Buhan, Güner Uyar, Hıdır Akgün, Yunus Emre Ateş, Ahmet Ayaz, Ferdi Meşe Koparan, Ferhat İştek, Emrah Demir ve kralın derleri kimsesizlerin babası Emrah Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, aslan biraderim Mümin Can Doğan, T3B6 Koğuşuna selam olsun. Geceyi amcam Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Kimseye boyun eğmem. Ben kafası yere bakanın celladı tepesinde beklesin.
0: Harun Tarduş katkılarıyla

4 Koğuş'tan Vanlı Furkan, aynı sofrayı paylaştım derdim. Bülent Dernek, Koçalı Serhat, Küçük Adnan, İlhan Özdemir kardeşler, Ramazan Akşin, Mami Birlik, Mertcan Karayüz ve aynı kurumda bulundum. A15 Koğuş'tan Botan Kartal, C4 Koğuş'tan Suat Yıldız ve Foça Açık'ta yatan aslan abim Sezer Erol'a selamlar olsun. Ben T2 A4 Koğuş'tan Vanlı Furkan. Kader birliği yaptım. Dayım Koçalı Serhat Küçük'e selam olsun. Aynı sofrayı paylaştım. Derdlerim Adnan, İlhan, Özdemir kardeşler. Ramazan, Akşin, Mami, Birlik, Mertcan, Karayüz'e de selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 Koğuşu'ndan Hasan Atan. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 Koğuşu'ndan Hasan Atan. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat ve Vanlı Furkan akabinde aynı ortamı paylaştım. Bülent Dernek, Fatih Etingun, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Kadir Bilgeç, Mami Birlik, Onur Kale, Sertan Yelen hepsine selamlar olsun. T2 A4 Koğuşu'ndan Kadir Bilgeç, koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 Koğuşu'ndan Kadir Bilgeç, koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştığım derlerim Bülent Dernek, Onur Kale, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Mami Birlik, Fatih Etingun, Hasan Atan, Muhammed Ali Çiftçi, Yiğit Can Demirtaş ve aynı kurumda bulunduğum Alaaddin Önder, Foça Açık'ta yatan Okan Kaptan'a da selamlar olsun. Ben T2 A4 Koğuşu'ndan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Ser, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve suç ortağım Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 Koğuşu'ndan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Ser, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve suç ortağım Vanlı Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştığım Bülent Dernek, Sertan Yeler, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Fatih Etingun, Kadir Bilgeç, Onur Kale, Mami Birlik ve A15'te yatan dostumuz Botan Kartal'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 A4 Koğuşu'ndan Direnç Balcı, aleykümselam Direnç kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayıma ve Vanlı Furkan reisime selamlar olsun. Murat abi, ben T2 A4 Koğuşu'ndan Direnç Balcı, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayıma ve Vanlı Furkan reisime selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştığım Bülent Dernek, Sertan Yeler, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Kadir Bilgeç, Onur Kale, Apo Güven, Ramazan Akşin ve Afgan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat Bey, İkinoğlu A4 Koğuş'tan ben Bülent Dernek, aleykümselam üstadım. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat dayı ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Murat Bey, ben İkinoğlu A4 Koğuş'tan Bülent Dernek, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat dayıya ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştım. Fatih Etingun, Mami Birlik, Sertan Yeler, Ramazan Akşin, Kadir Bilgeç, Onur Kale, Hasan Atan ve Adnan İlhan Özdemir kardeşlere de selamlarımı iletiyorum. Ben T2 A4 Koğuş'tan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 Koğuş'tan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selam olsun. Akabinde aynı sofrayı paylaştım. Derlerim kadim dostum Kadir Bilgeç, Mami Birlik, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Ertan Yeler, Fatih Etingun, Mardinli Apo Güven, Yiğitcan Demirtaş ve farklı kurumlarda ve koğuşlarda yatmakta olan Serhat Mengüç, Süleyman Akbulut, Kadir Kır, Kadir Tosun, Şahin Gökalp'e selam olsun. Eyüphan'dan Ekilir Bir Gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. İkinoğlu A4 Koğuş'tan Abbas Can ben. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. İkinoğlu A4 Koğuşu'ndan ben Abbas Can. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştım. Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Sertan Yeler, Bülent Dernek, Diyar Sert, Fatih Kaya, Mami Birlik, Baran Koçan, Fatih Etingun ve bütün eski İzmir çocukları.

54 Aykido Doğanlar koşulan Emre Ateş benim için çok değerli. Büyüm kral dedem Mümin Doğan aynı kaderi paylaşan başta babam abim Emrah. Emre Doğan, efsane amcam Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Salih Dursun, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Ahmet Ayaz, Baran Kılıç, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Ferhat İştek, Cihan Kaya, Emircan Yatan, T3B 6 koğuşundaki lider amcam Emrah, Doğan Façalı amcam Erkan, Doğan abim Mümincan Doğan, gece Big Boss amcam Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Boğulacaksam büyük sularda boğulurum diyenlerin çoğu bir kova suda yalan oldu. Aklın yoksa cesaretin katilin olur. Ben T4 Aikido Doğanlar koğuşundan Adilcan hep bildik. Benim için çok değerli olan koğuşumuzun lideri amcam Kral Mümin Doğan başta olmak üzere benimle aynı kaderi paylaşan başta abim Emre Doğan. Değerli Big Boss Barış Doğan, dostum Adem Kaya, Emre Buhan, Fafi, Sadi Dursun, Cihan Kaya, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Ahmet Ayas, Güner Uyar, Baran Kılıç, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Mesut Turan ve Kral dedemin değerlileri ve kirveleri başta lider amcam Emre Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, Aslan kardeşim Mümincan Doğan ve Köylü Baba Derni Murat Akta, Yılmaz Akta, Şalil Sürget, Mami Çelik, geceyi amcam Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Yoluma diken ekmeyin, dünya halidir, belki yarın bana yalın ayak gelmek zorunda kalırsınız. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Salih Dursun, benimle aynı kaderi paylaşan başta kral atamız Mümin Doğan, Kimseslerin babası abim Emrah Doğan, lider dayım Emre Doğan, Façalı gözü kara abim Erkan Doğan, Kirven Big Boss Barış Doğan, değerlimiz Mümincan Doğan ve başka kurumlarda yatan canlarım Emre Bakaç, Hayri Coşkun, Bekes Murat Özer, İbrahim Kadir Yurteli, Yakup Kaya, Boksör Mahmut Akgün, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Cemal Korkmaz, Hacı Candan, Doğukan Altun, geceyi dostum Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. 40 yarayla dost, bir yanlışla düşman oluruz. İçtiğimiz kahveye fazla güvenmeyin. Bir yanlışın 3 doğrularınızı götürür. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Salih Dursun, namı der Fafi. Benim canım amcam Kral Mümin Doğan. Seni tanıdım. Bana hem baba şefkatini tattırdın. Allah senden razı olsun. Beni kendi evlatlarından ayırmadığın için ellerinden öpüyorum. Başta lider dayım Emre Doğan, Kirven Big Boss Barış Doğan, abim Adem Kaya, Emre Buhan, Adilcan hep bildik, Cihan Kaya, Ferhat İştek, Adem Ayaz, Güner Uyar, Mesut Turan, Emre Ateş, Ferdi Meşe Koparan, Baran Kılıç, Emircan Yatağan, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Kral babamın değerleri başta. Teşbi altı koğuşundaki kimseslerin babası abim Emrah Doğan, gözü kara abim Façalı Erkan Doğan, iki gözüm Mümincan Doğan, geceye yoldaş Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bize yapılanları çok iyi biliriz ve biz hepsini çok iyi tanırız. Güldüğümüzde akraba, düştüğümüzde ise akbaba oluyorlar. Şunu da unutmayın ki Doğanlar gökyüzünde süzülse de yeryüzünde her şeye hakimdir. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Hıdır Akgün. Benim için değerli olan koğuşumuzun lideri kral babam Mümin Doğan. Canım babam adaletin Hazreti Ali'nin kılıcı kadar keskin olan. Sözün üstüne söz söylemedik hiçbir zaman, aynı kaderi paylaştım. Başta abim Emre Doğan. Big Boss dayım Barış Doğan, abilerim kardeşlerim Adem Kaya, Emre Buhan, Salih Dursun, Adilcan hep bildik, Ahmet Ayaz, Güner Uyar, Mesut Turan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Ferhat İştek, Emircan Yatan, Baran Kılıç, Emre Ateş, Cihan Kaya, Emrah Duman, Muhammed Çelik, Muzaffer Gençoğlu ve kral babamın değerlileri. Lider abim Emre Doğan, gözü kara Façalı abim Erkan Doğan, aslan kardeşim Mümincan Doğan, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bak, bir bakmışsınız Yusuf kuyuya zindan olmuş, bir bakmışsınız Yusuf Mısır'a sultan olmuş. Siz sandınız ki Doğanlar o kuyudan hiç çıkmayacak. Unuttunuz bir şey var. Yusuf'un Rabbi bizim de Rabbimiz. Selamünaleyküm Murat abim, ben T4B10'dan maşallah. Tez korkmaz, aleykümselam maşallah kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım, dostum Ahmet Karakaş ve onun nazarında Gültepe'li Sercan Mernekli, Vedat adı güzel Adem, Meto, Nurullah Arpacı, Recep Akbulut, Yavuzhan İşcan, Batuhan Akkaya, Süleyman Kol, Efrahim Güneş, aynı kurumda bulunduğum amcamın oğlu Halil Tez Korkmaz, Menemen'de bulunan amcamın oğlu Harun Tez Korkmaz, Hasan Özyaşin, onun derlisi Filiz Özyaşin. İnsanları tanımak için bütün iştenliğini ver ama sevgini değil. Çünkü insanları tanıdıkça verdiğin sevgiye acırsın.
Selamünaleyküm Murat abim. Ben T4B10'dan Gültepe'li Sercan Mernekli. Aleyküm selam Sercan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim maşallah. Tez korkmaz. Onun nazarında Ahmet Karakaş, Adem, Meto, Vedat, Adıgüzel, Nurullah Arpacı, Recep Akbulut, Efraim Güneş, Taha Yasin, Yıldız, Ahmet Orman, Süleyman Kol, Gökay Deniz, Mertcan, Umut Tuncer, Yavuzhan İşcan, T4'te yatan mahalle çocuğumuz Mert As, T1'de bulunan Muhammed Yıldırım ve aynı kurumda bulunan Doğukan Erdoğan'a Ahmet Karakaş'tan bin selam olsun. Yaprak gitmek istiyorsa rüzgar bahane.

Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Hıdır Akgün. Benimle aynı kaderi paylaşan başta kral babam Mümin Doğan, lider abim Emrah Doğan, abim Emre Doğan, gözü kara façal abim Erkan Doğan, Big Boss Barış Doğan, aslan kardeşim Mümin Can Doğan, aslan kardeşim Can Doğan, başka kurumlarda yatan canların başta Furkan Çubukçu, Yiğitcan Akgün, Gafo, Ahmet Han Bağcı, boksör Çağrı Şimmer Tepe, İzzettin Karan. Geceyi dayım Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Şu hayatta hiçbir şeyi kıskanmayın. Gördüğünüz her şeyin bir şekilde bedelini ödemişizdir. Sizler sadece insanların sahip olduklarını görürsünüz ama o noktaya gelene kadar neler ödediklerini bilemezsiniz. Bizim hikayeyi kimse bilmez çünkü biz hep son sayfayı okuruz. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Emre Buhan. Benim değerlim baba yarım Mümin Doğan, koğuşumuzun lideri önderi sensin. Ağam Emre Doğan. Can dostum, sırdaşım Big Boss Barış Doğan, Ahmet Adem Kaya, Fafi Salih Dursun, Adil Can hep bildik. Güner Uyar, Ahmet Ayaş, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Cihan Kaya, Ferhat İştek, Baran Kılıç, Emre Ateş, Emircan Yatağan, Emrah Demir, Mesut Turan, T3B6 Koğuşundan kral amcamın değerleri başta lider abim Emrah Doğan, gözü kara façalı abim Erkan Doğan, göz bebeğimiz yeğenimiz Mümincan Doğan, kral amcamın kirveleri köylü Murat Akta, Ali Sürget, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Zorla darlara düştük, kralı el uzatmadı. Şimdi kimsemiz yok desek bütün memleket gönül koyar. Bizim bizden başka Allah'ımız var, o da bize yeter. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Emre Buhan, atamız önderimiz kral amcam Mümin Doğan, kimseslerin babası abim Emrah Doğan, abim Emre Doğan, gözü kara façalı abim Erkan Doğan, Big Boss Barış Doğan, paşamız Mümin Can Doğan, başka kurumlarda yatan canlar abim Can Bağım, Ozan Buhan, Serdar Çatallar, Hünkar Küleş, Seyit Ahmet Küleş, Emre Küleş, Reşat Atçı, Oktay Atçı, Sebo Küleş, gece Big Boss dostum Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz kimse

aslan babam her daim bu evladın senin yanında. Can abim, idolüm Emre Doğan. Canım kanım abim Cihan Kaya, benim derdim olan aslan kardeşim. Big Boss Barış Doğan, derli kardeşim Fafi, Salih Dursun. Ferhat İştek, Emre Buhan, Adil Can, hep bildik. Güner Uyar, Hıdır Akgün, Baran Kılıç, Emircan Yatan, Emre Ateş, Ahmet Ayaz, Emre Demir, Bora Şimşek, başka kurumlarda olan Canlar, Ünal Akyıldız, Fırat Kaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Ahmet Duman, Erhan Aydın, Can abilerim Emrah Doğan, Erkan Doğan, Aslan kardeşim Mümin Can, kardeşim İslam Ergül, Cüneyt Çelik. Gece Big Boss Barış Doğan'ın bir sözüyle bir umuttur burada yaşamak, umudunuz eğilmeyin. Başımız gururumuz ise Mümin Doğan gibi bir baba adamın evlatları olmak, sevgi ve saygı. Ben T4 A2 Doğanlılar koğuşundan Cihan Kaya, benim için çok değerli, benim de öz babam gibi sevdiğim kral Mümin Doğan, sana can değil canlar feda aslan babam, benimle aynı kaderi paylaşan değerli abim Emre Doğan, emsalsiz Big Boss Barış Doğan, canım kanım aslan kardeşim Adem Kaya, Fafi Salih Dursun, Ferhat İştek, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can, hep bildiği kadar Akgün, Baran Kılıç, Ahmet Ayaş, Emre, Emrah Demir, Ferdi Meşe Koparan, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Fırat Kaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Ahmet Duman, Ünal Akyıldız, Cüneyt Çelik, kralın derleri abim Emrah Doğan, kardeşim Erkan Doğan, aslanımız Mümincan Doğan, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Beni varlıkla yoklukla kıramazsınız, hepsini gördük, bizi hapiste zindanla korkutamazsınız, hepsini yaşadık. Ağacı kökünden kesmeye çalışan baltanın sapı da kendinden değildir.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Tenekeli'den Metin Büyükşan. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim, Dadaş Furkan, Özen ve Serkan, Batı amcam ve sonrasında Gamsız Taner, Deringöl amcam, Kalender abim, Bengin, Orhan, kardeşlerim Samet Kır, Ömer Yorulmaz, Yumurcak, Enes Günay, Batuhan, Karanfil, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Turgut Tokcan, Samet Öztunç, Burak Özkul, Derviş Uzun Mustafa Fidan ve gecelerin asi bekçisi Berk Tunca'ya selam olsun. Gece bir şarkı dostlarıma gelsin. Müslüm Baba'dan Sabret. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1'den Berk Tunca'ya öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan, Özen ve Serkan Batı olmak üzere devamında dostlarım Bengin, Orhan, Samet Kır, Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Yumurcak, Enes Günay, şefim Turgut Tokcan, gecelerin yargıcı Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, ayrıca kadın kapalıda yatan eşim Aylama selam olsun. Seni seviyorum Bebetom. Gece bir şarkı Ahmet Kaya'dan Doruklara sevdalandım. Tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm, ben Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, aleyküm selam. Başta canım kanım Aslan abilerim, Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere sonrasında kader birliği yaptım abi kardeşlerim Ömer Yorulmaz, Aslanım canım Yumurcam, Enes Günay Master şefimiz, Batuhan Karanfil mahalle çocuğum, Samet Öztunç baş solistimiz, Metin Büyükcan, Şahin Engin ve Mustafa Uslu Ere, Sefa Harala, Özgür Işık'a selam olsun. Gece bir söz, yaşadığınız hayatın hakkını verin, hapşurmakla çok yaşanmaz. Murat abi, benim için bu değerlere Metin Işık'tan Yalan Oldu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1'den Master Şef Batuhan Karanfil. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim, Dadaş Furkan Özen olmak üzere Serkan Batı amcam olmak üzere devamında koğuşumuzun derlileri Bengin, Orhan, Samet Kır, Ömer Yorulmaz, Turgut Tokcan, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Yumurcan, Enes Günay, Berk Tuncay, Metin Büyükcan, Şirin babamız Mustafa Fidan ve aynı kurumda yatan abim Serkan Yılmaz ve Yunus Turan'a selam olsun. Ve bu derdene Müslüm Gürses'ten Meyhane Son Duram şarkısı armağan olsun. Ben T2C1'den Bozyakalı Burak Özkul, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen, akabinde Bengin Orhan, Aslan abim Samet Kır, canım kanım Samet Öztunç, Ömer Yorulmaz, Yumurcak, Enes Günay, Derviş Uzun, Meydancılar Kralı Zafer abi ve gecelerin yargıcı Emre Tormuk ve gecelerin bekçisi Berk Tuncay olmak üzere devamında diğer kurumlarda bulunan aslanlarım Barancan Akilik ve Muhammed İsa Erin selam olsun. Gece bir söz, biz sürümüzden çakallar ile savaşmak için ayrıldık.

Bu canlara gazapizm ve Müslüm Baba düeti ikimizin yerine armağan olsun. Ben T2C1'den Samet Kır, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim Dadaş Furkan Özen, akabinde canım abim Bengin Orhan Yumurcam, Enes Günay dostum Ömer Yorulmaz ve canım abim profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, farklı koğuşlarda bulunan abim Şahin Engin Mustafa Uslar, Tuğrul Han Yen, Sefa Haral, Özgür Işık ve kadında yatan prensesim kız kardeşim Sıla'ma selam olsun. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Murat abi bu canlara Ebru Gündeş'ten Delikanlı gibi şarkısı armağan olsun.

0: Ben T4A2 Doğanlar Koç'tan Ahmet Ayaz. Benim için çok değerli olan babaların babası kral atamız Mümin Doğan. Allah senden razı olsun. Başta benimle aynı kaderi paylaşan ağır reis Emre Doğan. Yakışıklı kardeşim Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emre Boğhan, Güner Uyar, Cihan Kaya, Baran Kılıç, Adil Can hep bildik Ferdi, Meşe Koparan, Emre Ateş, Emircan Yatan, Mesut Turan, Hıdır Akgün, Fırat Ercan Doğan ve kralın değerli çocukları ve kirveleri kimsesizlerin babası Emrah Doğan, Paçalımız Erkan Doğan, Aslanımız Memincan Doğan, Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Geceyi Aslan kardeşim Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Alim bir bilir bir söyler, cahil bir bilir bin söyler konuşun. Siz zamanı var, acelesi yok, bugün değilse elbet bir gün. Ben T4A2 Doğanlar Koç'tan Ferdi Meşe Koparan, benim için çok değerli amcam Kral Mümin Doğan, başta benimle aynı kaderi paylaşan Reis A. Emre Doğan, Big Boss kardeşim Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Baran Kılıç, Emrah Demir, Güner Uyar, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Hıdır Akgün, Cihan Kaya, Ahmet Ayaz, Mesut Turan, Fırat Ercan Doğan, Ferhat İştek, Kral amcamın değerleri ve kirveleri, Lider Emrah Doğan, Façalı Gözükara Erkan Doğan, Yakışıklımız Mümin Can Doğan, Köylü Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Ali Sürget Gece İki Gözüm, Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Uslubumuz sert, içimiz merttir. Bizi tanımayanın bizi sevme şansı yoktur. Zaten sevilmek gibi bir derdimiz yok. Ben T4A2 Doğanlar Koğuş'tan Mesut Turan, başta benim için çok değerli olan abim Kral Mümin Doğan, adaletin Hazreti Ali'nin kılıcı gibi keskin. Ağa kardeşim Mümin Doğan, adaletin Hazreti Ali'nin kılıcı gibi keskin. Ağa kardeşim Emre Doğan, sempatik kardeşim Big Boss Barış Doğan, kardeşlerim Fafi, Salih Dursun, Adem Kaya, Cihan Kaya, Ahmet Ayaz, Adil Can hep bildik, Emre Buhan, Fırat Ercan Doğan, Baran Kılıç, Emre Ateş, Emirhan Yatan, Güner Uyar, Ferhat İştek, Mami Çelik, Lider kardeşim Emrah Doğan, Façalı kardeşim Erkan Doğan, yeni Mümin Can Doğan, gece Big Boss kardeşim Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Kırılacak dalımız yok, gücü yeten varsa ağacı kökten söksün. Ben T4A2 Doğanlar Koğuş'tan Emircan Yatan, benim için çok değerli olan koğuşumuzun lideri benim de özdedem Kral Mümin Doğan, dedemin adaleti Hazreti Ali'nin kılıcı kadar keskin ve doğrudur. Sen bizim canımızsın kral dedem, benimle aynı kaderi paylaşan başta ağdayım Emre Doğan, Can abim Big Boss, Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Ahmet Ayaz, Ferdi Meşe Koparan, Yunus Emre Ateş, Baran Kılıç, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Ferhat İştek, Bora Şimşek, Fırat Ercan Doğan, Kral dedemin derleri abilerim, lider abim Emrah Doğan, Gözü Kara Façalı abim Erkan Doğan, dostum Mümincan Doğan, Suç Ortağım Vural Üssün, Kralın Kirvesi Köylü Baba dergahından Murat Akta, Yılmaz Aktaş Köylü Baba dergahına selam olsun. Ben T4A2 Doğanlar Koğuş'tan Eskişehirli Baran Kılıç, kadın kapalıda yatan C9'daki Dilan radyo başına. Sadakat sevginin sessiz ama en güçlü halidir. Yolun nereye giderse gitsin benim kalbim hep kavuşacağımız ana koşur. Bir fotoğrafına bakıp bin defa iyi ki diyorum. Sen yeter ki güçlü ol, seni çok seviyorum.
1: Harun Tardu sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8 koğuşunda yatmakta olan Doğukan Bulut. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Senin aracınıyla aynı kampüste bulunan dost ve abilerime selam göndermek istiyorum. Başta Menemen'de bulunan canım kanım aslan dayım Ömer Çörek, Gapu Ahmet Bağcı ve derlisi Baran Bağcı, can dostum Gurur Şahan Demir, Ali Aksoy yani Pala dayı, Erkan Tam, Celal Maden, Orçun Mete, Roşat Demir, Taner Yeşildal, Erkan Pehlivan, Muzaffer Tatlı, Serdar Gündür, Batuhan Çalıkuşu, Barışcan Şen, Adnan Doğan, Umut Fidan, Doğu Kenan Oğlu, Yunus Kara, bu derlere ve istisnalar hariç beni

0: Yani bütün dostlara bin selam olsun. Ben Doğukan Bulut. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C8'de yatmakta olan Doğukan Bulut. Burada kader birliği yaptım dost ve kardeşlerim. Başta Devran, Karahan, Görkem, Akgüz, Kaleli, Müslüm, Api, Mehmet, Ildız, Volkan, Fırtına, Adem, Kocapınar, Veysi, Şimşek yani Goştu, Selman, Şahin, Kemal, Demirel, Hüseyin, Tilev, Ege, Akkoyun, Ege Yalnız, İsmail, Şahin, Ali, Düzdek, Taha, Özkaya. Bu derlere bin selam ederim. Ve aslan dayım Ömer Çöreğin şu sözüyle bitirmek istiyorum. Çakalların saltanatı aslan ayağa kalkana kadardır. Ben Doğukan Bulut. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C8'den Devran Kara. Burada kader birliği yaptım bak kardeşlerim. Volkan Fırtına, Doğukan Bulut, Kaleri, Müslüm, Api, Mehmet, Ildız, Ege, Akkoyun, Ege Yalnız, Görkem, Akgül, Taha, Özkaya, Çağdaş, Hep, Bektaşoğlu, Atakan, Ecellioğlu, Veysi, Şimşek. Bu derlere bin selam olsun. Uygardoğanay'dan vuracaklar biliyorum. Bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8'den Devran Karahan. Aleykümselam Devran kardeşim. Senin aracılığıyla aynı kurum ve kampüste bulunan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta Doğukan Bulut, Harun Tarduş, Gurur, Şahan Demir, Murat Değirmen, Ali Endek, Roşat Demir, Serdar Gündür, Uçi, Mehmet Salman, Alican Yaşar, Erkan Tan, Efecan Taş, Emre Yücel, Erhan Pehlivan'a bin selam olsun. Siyah Benten'le de dileğim bu derdere armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Devran Karahan, istisnalar hariç beni tanıyan tüm kader mahkumlarına ve tüm bayraklı çocuklarına bin selam olsun. Biz bu yolun sonunda düşmanlarımızın yaptıklarını değil, dostlarımızın yapmadıklarını hatırlayacağız ve selam. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu A4 koğuştan Yeşilyurtlu Çağatay Güçtekin. Aleykümselam Çağatay kardeşim. Başta kardeşim olan Efe Güçtekin, Murat Atsız, Hüseyin Mızrak, Kasım Demirci, Serdar Kaya, Murat Kanlı, Cem Güler, Şahin Kaya, Birol Çiçek, Deniz Karaba, Göksel Elçioğlu, Umut Emre Avcı, Emre Can Çakar, Erkan Bayışın, Mehmet Katrancı ve aynı koğuşta kader birliği yaptım. Mazlum Şengül, Ömer Faruk Çam, Ali Ataköy, Murtaken'in Yıldızı, Ali Koyuncu, Mehmet Sert ve Tenekeli'den bir can kalın damara. Ben 4 nolu A4 koğuşundan Yeşilyurtlu Çağatay Güçtekin, Yeniçamlık'tan rahmetli Örsan, Kırp Kuruçaylı, Ali Ateş, Murat Uras, Can Çeliktaş, Hasan Gaşta, Uğurcan Bebek, Mehmetcan Öztürk, Tuna Dinç, Yamanlardan Ümit Şahin, Emircan Yolu, Burak Yolu, Cihan Çelik, Eskiçamlık'tan Öcü Özgür Otken, Akın Gümüş, Hasan Burak Oğul, bu canlara bin selam olsun. Ben Yeşilyurtlu Çağatay Güçtekin, herkes bir bedel ödemiş sanki biz veresiye yazdırdık.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Selamünaleyküm Can Murat abim, ben Meremen B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar, baştan Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gaffo, Ahmet Bacı, Aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki Gözüm Taha Güney, Menemenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı, Sado, Fırat Sivlim, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, Aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendu. Selamünaleyküm Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu, C10'da bulunan benim için kıymetli ve o kadar da değerli başta Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Reco Yıldırım, Aslan kardeşim, Alanso, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım. Tüm koğuşa selam olsun, gece bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesiyle yaylaya gittiğini sanan koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Aynı kurumlarda olan, başta Torbalı Açık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi, Velat Akyol, Fatih Öz, Şakır, Yiğitcan, Akgün, Hıdır, Akgün, Mert Ceyhan, Aytaç Keseci, Taner Koçkeser, Recep Ömer Sönmez, Tamer Kaşıkçı, Badi Yaşar, Berkay Kardeş, Ağday Taşkın, Eretoz, Apo, İlba, Utku, Varşal, Bayraklılı, Maviş, Eserli, Burak, Devran Gör, Yiğitcan, Karadan, Yasin, Kurkutan, Mert Dikenova, Barış Doğan ve Esat Candan'a. Ben B17'den Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğar, Diyar Yurteli, Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat, gece bir söz, hayatın gerçekleriyle yaralanmak bir yalanla oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı istisnalar hariç hepsine selam olsun. Özgür günler yakın. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Hazan Karadeniz, Dilemin Çu, armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleyküm selam kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 koğuşuna yatmakta bulunan Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Kuruçaylı Emirhan Dinçer ve Necati Gülen başta olmak üzere. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Benim için değerli olan canlar Göksel Yağcı, Çamdibili Yasin Açık, Asil Çalışkan, Çamdibili Emrah Gürbüz, Murtakeli Ethem Karatepe, Ethem Kartaltepe, Gökhan Kara Aslan, Burak Ceylan, Gurur Sönmez, Melih Özçelik, Şehmuz Kaymaz, bu canlara selamlarım bakidir. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Abim Asil Çalışkan der ki, gözümün gördüğü yere hakim, ayağımın bastığı yere hükümdarım. Ölecek kadar ihtiyar, savaşacak kadar gencim Batuhan Üçdemir. Murat abi, ben T1A20 koğuşuna yatmakta olan Batuhan Üçdemir. Buradan aynı kampüs ve farklı kurumlarda yatmakta bulunan canlarıma hitaben başta Emir Kızılay ve Ferhat Budak olmak üzere Raşit Atan, Emirhan Yula, Umutcan Çoban, Azat Kızılkaya, Umut Fidan, Baran Akdeniz, Fırat Bozkurt, Muhammed Taşdemir, Baran Arslan. İsmini sayamadım tüm dostlara selamlarım bakidir. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğimle Batuhan Üçdemir der ki, bizi bir dostlarımız bilsin dostluğumuz için nelerden vazgeçtiğimizi, bir de düşmanlarımız bilsin ödeşmeden vazgeçmeyeceğimizi ve selam Batuhan Üçdemir.

Hatta ben ikinoğlu A12 koğuştan Kadir Törnağımı dertiyim. Saliküm selam Kadir kardeşim. Benim için değerli olan dostlarım başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya Hüseyin Belgeyanı Cadde Mahmut Ece yani Kıyıcı Tolga Cem Ayna Ünal Akyıldız Serdar Durmuş. Hazreti Ali der ki dostuna gül sevildiğini anlasın, düşmanına da gül güçlü olduğunu anlasın. Sizleri seven sayan dostunuz Kadir Törnağımı dertiyim sağ. Murat abi ben ikinoğlu A12 koğuştan Kadir Tör namı der timsah benim için değerli olan abi ve dostlarım Doğan Kurt yani Nişya Hüseyin Belge yani Cadde Mahmut Ece yani Kıyıcı Tolga Cem Ayna Ünal Ak Yıldız Serdar Durmuş Cevdet Barışan Tolga Reste Nurullah Akın Yusuf Ezirkan Enes Gültekin her şey bittiği zaman biz düşmanlarımızın değil dostlarımızın yapmadıklarını hatırlarız. Bu ismini saydığım abi dostlara benden 1000 selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör namı der timsah. Murat abi ben ikinoğlu A12 koşulan Kadir Törnağımı der. Timsah farklı kurumlarda yatmakta olan başta abim Beşir Acar olmak üzere. Can kardeşim Baran Değirmenci yani küçük timsah aslan dostum Fırat Korkmaz. Can dostum Kadir Tosun Gafo Ahmet Bağcı. Fatih Özçakır Muharrem Erciyaz. Azat Başbağ Ercan Sadık Emre Bakaş Vahap Aksoy. Sizleri seven sayan Kadir Törnağımı der timsah.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben TKA 12 Krallar Koğuşu'ndan Menemen Asarlıklı Ünal Akyıldız. Aleyküm selam Ünal kardeşim. Farklı kurumlarda bulunan dostlarım ve de abilerim başta olmak üzere Galip Kılıç, Raşit Büyüksu, Adem Kaya, Erkan Erdem, Hakan Öznur, Emirhan Yiğit, Murat Yolluk, Berkan Odabaşı, Özgür Yolluk, Serkan Yapıcı, Serhat Arıçam, Ahmet Can Öztürk, Cem Altunbay. Tüm Menemen Asarlık çocuklarına selamlarım Baki'de. Ve can dostum Hüseyin Belge'de ve Kadir Namala'da bu şarkım armağan olsun. Sinan Kartal'dan kafama takmayı bıraktım. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKA 12 Krallar Koğuşu'ndan Menemen Asarlıklı Ünal Akyıldız, dostlarım başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya, can dostum Hüseyin Belge yani Cadde Menemenli, Mahmut Ece, Kadir Tör yani Timsah, Tolga Cam, Ayna, Fatih Tomurcuk, kıymetli abilerim Serdar Durmuş, Cevdet Barışcan, Yusuf Ezirkan, Nurullah Akın, Tolga Resne, tüm dostlara selam olsun ve bu Hüseyin Belge ve Doğan Kurt'a şarkım armağan olsun. Yıldız Silbe'den kafam hafif dumanlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKA 12 Koşlan Doğan Kurt Namıder Nici. Aleyküm selam Doğan kardeşim. Can dostlarım Hüseyin Belge Namıder Cadde Ünal Ak Yıldız Menemenli, Mahmut Ece, Kadir Tör yani Timsa, Cevat Çarka, ben Doğan Kurt yani Nija ve de değerli ailem Ruhat ve Kadir Üstünda Gencay Üstünda. Murat abi, can dostuma Ruhat Üstünda'nın sözüyle kapanış yapmak isterim. Deniz derindir, durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz. Bu arada ailemin kralı Engin Avşar ve de Gencay Üstünda bir parça armağan olsun. Ünal Ak Yıldız ve de Hüseyin Belge'ye de armağan olsun. Ahmet Kaya'da dostum dostum güzel dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4C2'den Serdar 3 kardeşler namı der Zeus. Aleyküm selam Serdar kardeşim. Aynı koğuşta bulundum dostlarım ve kardeşlerim Serhat Eser namı der Joker Arap Aykurt, Caner Akmeşe, Mert Akar, Aydın Kaya, Onur Eker, Mazlum Sevimli, Engin Çelik, Mehmet Elmastaş, Feyyaz Koşaner, Ramazan Yördemli, Balıkçı Ramo, Murat Demirkıran, Şımarık, Fırat Durmuşoğlu, C3 koğuşunda bulunan Oğuz Gezer, Murat Bozkurt, Vanlı Varizdayı Çerkez ve bir de B17'de bulunan dostlarım İsmail Uygur, Memoli, Cafer Şalvarlılar, Çelebi Koyun, Tayfun Gençler, Barış Malta, beni tanıyan tüm dostlarıma sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Murat abi dostlarıma Ahmet Kaya'dan dostum dostum armağan olsun. Serdar 3 kardeşler. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4C2'den Eski Çamlık'tan Ramazan Yöndemli. Aleyküm selam Ramazan kardeşim. Kader birdi yaptım derli abilerim Serdar 3 kardeşler namı der Zeus, Serhat Eser namı der Joker, Arap Aykut, Mert Akar, Onur Eker ve kardeşleri Murat Demirkıran namı der Şımarık, Fırat Durmuş olur namı der Hayalet, Engin Çelik, Mazlum Sevimli, Mehmet Elmastaş, Minik Eren, C9'da yatan abim Yunus Yördemli, Kadın Kapalı, B11'den Sultanı, B11'in Sultanı Fatma Demirkıran radyo başına. Yaşama sevincim, hayattaki tek gerçeğim. Seninle beraber geçirdiğimiz 9 sene 1 yıl daha ekleniyor. Gelecek yılları ailecek özgür günleri yaşamak dileğimle nice mutlu ve güzel yıllara seni seven Balıkçı Ramo, Derya Bedavacı, sendin sen şarkısı armağan olsun. Selam Murat abi, ben Çukur Mahalle'den Baki Epektaşoğlu. Aleyküm selam Baki kardeşim. Canlarım Bahtiyar, Mesut, Serdar, Çağdaş, Baki, Soner, Yunus, Birol, Umut hep Bektaşoğlu'na sabır diliyorum. Tahsin ve eşi Aleyna hep Bektaşoğlu. Bugünler elbet geçer. Tahsin, Gizem ve Salih hep Bektaşoğlu'na sizleri seviyorum. Kız kardeşim Kader ve eşi Doğan Şit. Kızları Mehtap Şit ve İdoş'um Aytuş'um hepinizi çok çok seviyorum. Ve canım eşim Meda hep Bektaşoğlu. Seninle cennet ve cehennem ikisinde de varım. Murat kardeşim şarkımızı çalarsan eşim ve beni çok mutlu eder misin? Çok mutlu edersin. Murat Şampınar'dan seviyorum seni. Hem de den yolar gibi gece söz biz ne altınız ne tenekeyiz sade bir gümüşüz değerimizi biliriz hapishanede yatan tüm yürekli delikanlılara selamlar olsun Baki hep Bektaşoğlu. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben Menemen Cezaevi C2 Koğuş'tan Efe. Genel aleykümselam Efe kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar. Akabinde koğuşumuzda bulunan Alaçatılı Batuhan Başar, Muhammed Çetin, Muhammed Kılıç, İsmail Moral, Murat Altunda, Harun Güven ve aynı kurumda bulunduğum Doktor Zeki Kaya'ya selam olsun Murat abi. Dostlarım ve abilerim için Ahmet Kaya'dan "Hani benim gençliğim çalarsan sevinirim." Son olarak bu sözümü de tamamlamak isterim. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Kula kulluk etmeyenlere selam olsun elbet. Açılır bu zindan kapıları özgürlüğe. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Efe Genal. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Ben Buca'dan Menemen Cezaevi C2 Koğuş'una bulunan Efe Genal'ın babası Murat Genal. Aleykümselam Murat abim. Öncelikle evladıma sonsuz sevgilerimi iletiyorum. Biraz daha sabır babacığım. Bugün olmazsa yarın olacak. Rabbim her zaman doğrunun ve dürüstün yanında. Bizim kendimize olan güvenimiz sonsuz. Aslan olma Müslüm Gürses'ten sabret çak sarman ediyorum. Ve şu sözümle tamamlamak istiyorum. Koşullar her ne olursa olsun, biz her zaman senin yanında destekçiniz babacığım. Kendine dikkat et. Herkese selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Allah'a emanetsiniz. Güzel günler yakındır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Buca'dan Menemen Cezaevi C2 Koğuş'una bulunan aslan kardeşim Efe Genal'ın abisi Mustafa Genal. Aleyküm selam Mustafa kardeşim. Öncelikle aynı koğuşu paylaştığı tüm değerli abilere, kardeşlerime selam ve sevgilerimi iletiyorum. Rabbim hepsinin yardımcısı olsun aslanım. Sen hep moralini yüksek tut. Rabbim bir kapıyı kapatıyorsa diğer kapıyı açıyordur. Güzel günler bizi bekliyor. Çok az kaldı. Sabrın sorun. Selametleri biricik kardeşime Yener Çevik'ten birader şarkısı armağan ediyorum. Ve şu sözümle tamam.

0: Tamamlamak istiyorum. Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır. Güneşin sözü var elbet. Bir gün bizim için de doğacak. Aslan kardeşim, şartlar ne olursa olsun her daim yanındayım. Rabbime emanet ol.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl, başta sana selam olsun. Ben TBR20 Koçtan Emirhan Dinçer. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Canlarım kanlarım olan başta Foça'da bulunan canım amcam Serkan Dinçer, Emircan Dinçer. Tevki'de bulunan amcam Emrah Dinçer, İpan Dinçer. Kuzenim Emrah Dinçer, Afyon'da bulunan kuzenim satılmış Dinçer. Aksar açıkta olan amcam Çağlayan Dinçer. Kadın Kapalı'da bulunan bütün Dinçer ailesine selam olsun. Ayvalık Kadın Açık'ta bulunan annem ve canım nenem, kalbimin sahibi canım eşime de selam olsun. Bugün değilse elbet bir gün özgürlüğümüze kavuşacağız. Zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır. Sizi seven Emirhan Dinçer. Murat abi, bu şarkıyı çalarsan sevinirim. Hava Öğüt'ten yokluk belası. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 Koğuş'tan Necati Gülen. Aleykümselam Necati kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Can kardeşim Emirhan Dinçer, Tuncay Çelik'te Asil Çalışkan, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, B10 koğuşuna bulunan Erdi Buhan, 6'da bulunan Sergen Erdem'le Özgür Bükerci, 18'de bulunan Barış Oğlan Kütahya, T1'de bulunan Süleyman Taşa, 4.0'da bulunan Yalçın İbru Mustafa Öğlü, bu canlara selamlarım Bakidir. Kimse bizim suskunluğumuza aldanmasın, biz esersek mevsimler değişir. Selamünaleyküm Murat abi, başta sana selam olsun. Ben T1A20'den Kuruçaylı Emirhan Dinçer. Canlarıma hitaben başta Necati Gülen, Yasin Açık, Çamdibili Emrah Gürbüz, A3'te bulunan sevdiğim abim dostum Hakan Yavaş, B11'de bulunan Fırat Gizgin, Erkan Ecellioğlu, Murat Değirmencioğlu, C9'da bulunan Tatü İsmet Tari, B10'da bulunan Erdi Buhan, Batuhan Üçdemir, 6'da bulunan Sergen Erdemli, Özgür Büker, bu canlarıma selam olsun. Çakalların güçlerini kalabalıktan alır, aslanlar ise yalnızlıktan alır. Bu canlar Ahmet Kaya'dan Can Yoldaşım şarkısı armağan olsun Emirhan Dinçer. Selamun aleyküm Murat abi, ben T4A8 İbo Akbaş yani Köfte. Aleyküm selam İbrahim kardeşim. Buradan koğuşumuzun adaletini sağlayan soyadı gibi aslan olan abim Cengiz Hanlı Ferhat Arslan olmak üzere abi dost kardeşlerim Orhan Yağcıcan abim, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Bedri, Mehmet Doğan, Feyyaz Azat, Delikanlı Anıl, Gürkan Eren Köse, Yusuf İslam, Boğa Tatü Dayı, Emre Aslan Önder, Oktay Harman ve ismini söyleyemedim. Tüm dostlara selamlar olsun. Ferhat Arslan abim der ki bütün yüzleşmeler insanın canını yakar. Metin Akbaş'tan tüm abi kardeşlere selamlar olsun. Murat abi, ben T4A8'den İvo Akbaş yani Köfte, aynı kampüste bulunan abi kardeşlerim olmak üzere Can abim Ekrem Birlik, Canlarım Çınar Birlik, Mami Birlik, Mikat Birlik, Yusuf Tokay, Murat Ayata, Yusuf Duran, Arda Gayret, Oktay Şaban, Can Elitaş, Yusuf Güler, Mert Altekin, Ömer Şahin, Sıraç Kahraman, Uğurcan Bıçakçı, Batuhan Uğurcan, Doğan ailesi ve ismini sayamadım. Tüm dostlara selamlar olsun. Zor zamanlar güzel kapılar açar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Gattar Haso yani Hasan Sadi oğlu, öncelikle T212 adaletini sağlayan dayım Celal Aslan, Ahmet Aslan, Yusuf Çiftçi, Osman Göçmen, Kaan Coşkun, Ercümen Tamer, Çimen Tepe'nin Gülü, Oğuzhan Özdemir namı der Beton, Engin namı der Şeffaf, Burak kardeşim Orhan Tombulkaya, Can kardeşim Furkan Durak, tüm B12 koğuşuna selam olsun. Sizleri seven sayan Gattar Haso ve T4'te yatmakta olan Can dostum namı der Köfte İbrahim Akbaş'a selam olsun. T4'te yatmakta olan Can abilerim Murat Ayata, Fırat Ayata abilerime de selamlar olsun. Bu can dostlarıma, abilerime selamlar olsun. Sizleri seven sayan Gattar Haso. Gece söz bırakıyorum, yüz yüze konuşmak iyi de asıl mesele sırtımızı dönünce oluyor Gattar Haso.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A13 koçtan Mert Akdemir. Öncelikle koğuşumuzda yatan aslandayım. Umut Tür olmak üzere koğuşumuzda kader birliği yaptığımız abi ve kardeşlerim Aykut Sarı, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Agit Özkan, Aslan abim Ayhan Erez, Özgür Geçitmez, Halis Artan, Ercan Artan, Doğukan Yaz, Yiğit Avcı, Hakan Demirtaş, Hakan Polat, Mervan Demircan, Saray Altu, Ebu Bekir Bozoğlu Gece, Aslan abim Hakan Polat'ın sözleriyle bitirmek istiyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle hepinize selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A1 A13 koğuşundan Efe Seymen Özden. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan dayım Umut Tür olmak üzere koğuşumuzda kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Aykut Sarı, Özgür Oyanık, Aget Özkan, Hüseyin Kürcan, Görkem Şambal, Aslan dostum Ayhan Erez, Halis Artan, Özgür Geçitirmez, Enes Özen, Mir Bey, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Emirhan Yula, Mert Akdemir, Yiğit Canavcı, Mervan Demircan, Ozan Ocak, dostum Ayhan Erez, Ahmet Uzunoğlu, tek dostum Kayhan, Melih Şenel, Burhan Ceylan, geceye dostum Ayhan Erez'in sözüyle bitirmek istiyorum. Başı karlı yüce bir dağ olmak öyle bir şerefti. Ben T4A13 koğuşundan Furkan Yanık. Öncelikle aslandayım. Umut Tür olmak üzere abi kardeşlerim Aykut Sarı, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Aslan abim Ayhan Erez, tek dostum Efe Seymen, Hakan Demirtaş, Halis Artan, Erhan Artan, Enes Genç, Enes Köse, Emirhan Yula, Ahmet Uzunoğlu, İlç Çanavcı, Mert Akdemir, Mervan Demircan, Ozan Ocak, Özgür Geçtirmez, Fikret Dost, Batuhan, Melih Seneş, Serhat Ceylan, gece aslan dostum Efe Seymen Özden'in sözüyle son vermek istiyorum. Madem ki böyle bir düzen gücü olanlar gülüyorsa, güçsüzler bir anaya doymadan ağlıyorsa, evladına gücü yetmiyorsa zalimin elinden gücünü alma vakti.
0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Aleyküm Murat abi, ben T1B13 Koç'tan Eski Çamlık'tan Memo Akan. Aleyküm selam Memo kardeşim, burada kader birliği yaptım, aslandayım. Gündoğan Doğan abilerin başta olmak üzere Şeyh Muzdayar, Reber Hacıoğlu, Emrullah Korkmaz, Yakup Bulut, Adnan Doğan, Mehmet Toprak, Uğur Tezcan, Emre, Aygün ve dostlarım, kardeşlerim başta Can kardeşim, Kerim Bakar dostum, Ahmet Cintan, Resul Yıldırım, Ferhat Yalçın ve kadın kapalıda olan canlarım Sultan Korkmaz Gizem Kanlı'ya bin selam olsun. Bu şarkı benden bütün derlere armağan olsun. Asil Haskaya'dan bedeli var. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B13'den Şehmus Değer, yani Çavreş. Aleyküm selam Şehmus kardeşim. Burada kader birliği yaptım, dayım Gündoğan Doğan abilerim Hıdır, Bali, Reber, Hacıoğlu, Yılmaz, Sarıoğlu, Yakup Bulut, Emrullah Korkmaz dostlarım ve kardeşlerim olan Ferhat Yalçın, Çılgın Çocuk, Memo Akan, Ahmet Cintan, Eski Çamlık'tan Kerim Bakır, Adnan Doğan, Mehmet Toprak, Resul Yıldırım, Kadir Yıldırım, bu derlere benden bin selam olsun. Gece Çavreş'ten bir söz. Tutukluk yapmayan tek şey cesarettir, kalite asla tesadüf değildir. Murat abi, ben T1B13'ten Şeyh Muzdayar, yani Çavreş. Burada dost ve abilerime seslenmek istiyorum. Aynı kurumda bulundum. Dostum Mehmet Nurullah Tar, yani Haciko başta olmak üzere, Muhammed Aydın, yani Tweet'i, Muhammed Sayın Taşkın Eleftoz, Mehmet Can Alan, Ramazan Gültekin, T2'de yatmakta olan Mehmet ve Kadir Üstünda, Doğan Kurt, yani Nijya, 3 nolda yatmakta olan Mesut Hacıoğlu, İdris Hacıoğlu, Mehmet Hacıoğlu, Serhat Sayan, yani Mişko. Son olarak benim için kıymetli olan dostum Nedim Korkusuz. Bu derlere benden selam olsun. Rabbim sizi tez zamanda ailelerinize kavuştursun. Sevgilerimle Şeyh Muzdayar, yani Çavreş. Gece bir söz. Bırak giden gitsin, silen silsin. Atacak kemin varsa geleceğinde olacak. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B10.

Nuş'tan Ahmet Cintan, aleyküm selam Ahmet kardeşim. Başta kader birliği yaptım dayım Gündoğan Doğan. Dost ve arkadaşlarım Şeyh Mustaer, Mehmet Akan, Ferhat Yalçın, Adnan Doğan, Kerim Bakır, Mehmet Toprak, Reber Hacıoğlu, Uğur Tezcan, Hıdır Bali, Mehmet Eryakşı, A13 koğuşundan Yusuf Kaymaz, C6'daki Mehmet Ali Alak, Ballıkuyulu Haciko, Uğur Bingöl, benden bu derlere selam olsun. Mehmet Cintan, gece bir söz. Geçmeyen kara gün, yıkılmayan saltanat yoktur. Bugünlerde geçecek, hatıra olarak kalacak, çalacak tüm şarkılar dostlarıma armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B13'ten Adnan Doğan, kader birliği yaptım. Dayım Gündoğan Doğan, dostlarım Şeyh Muzdayar, Muhammed Akan, Ahmet Cintan, Emre Aygün, Ferhat Yalçın, Resul Yıldırım abilerim, Mehmet Toprak, Kıdır Bali, Reber Hacıoğlu, Yakup Bulut'a selam olsun. Başka koğuşta bulunan dost ve abilerim Ahmet Can Özdemir, Ahmet Can Alan ve abim Daylak Mustafa Özgür, günlerde görüşmek dileğiyle. Uğur Tezcan'a, Murat abi çalınan en güzel şarkılar bu isimlere armağan olsun. Kaleli Adnan Doğan, yaşadığın hayatın hakkını ver. Özgürlük bedel ister, bedel ise sevdiklerini. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B13'ten Mehmet Toprak, kader birliği yaptım. Başta dayım Gündoğan Doğan, dost abi kardeşlerim olan Şeyh Muzdayar, Reber Hacıoğlu, Emrullah Korkmaz, Adnan Doğan, Muhammed Akan, Emre Aygün, Ferhat Yalçın, Resul Yıldırım, Bozcakalı Arap İsmail, Ahmet Cintan, Yakup Bulut, başka kurum ve koğuşlarda bulunan abilerim dostlarım olan Engin Avşar, Erkan Tan ve Mert Alptekin'e selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Mehmet Toprak, Murat abi benden bir şarkı bu isimlere armağan edersen sevinirim. Suskunluğumuza kimse aldanmasın. Biz esersek mevsimler değişir. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B13'ten ayrancılardan Resul Yıldırım, kader birliği yaptım. Başta dayım Gündoğan Doğan, dost ve abi kardeşlerim olan Şeyh Mustaer, Adnan Doğan, Muhammed Akan, Emre Aygün, Ahmet Cintan, Ferhat Yalçın, Mehmet Toprak, Kıdır Bali, Mehmet Demirpençer, Reber Hacıoğlu selamlar olsun. Başka koğuşta bulunan kardeşlerime, abilerime özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Müslüm Gürses'ten Gökyüzü şarkısı armağan olsun. Hayat bazen zor bir öğretmendir ama öğrettiği dersler unutulmaz. Güçlü olanlar kazanacaktır. Güçlü

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Tekrardan selamların en güzeliyle güzelleştirilmiş güzel insanlar. Hepinize sevgiler, selamlar. Şimdi kardeşlerimizin bir kısım kayıt mesajlarını paylaştık. Şimdi canlı canlı sırasıyla gelen mesajlarınızı paylaşacağım gecenin ilerleyen saatine kadar. Bu arada selamlarını aldığım kardeşlerime hemen selamlarımızı göndereyim. Sonra WhatsApp'tan ilk mesajlarımızı paylaşmaya başlayalım. Burhan Ormancı, sevgili kardeşlerim. Hakan Yavaş, Ahmet Canalan, Toroslu, Ağrılı, İbo. İbe, hepinizin selamını aldım. Hakan'ım, Allah razı olsun. Burhan'ım, hepinizin selamını aldım. Koğuşunuzdaki tüm abi kardeşlerime de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Sonrasında Eko Can Birlik, Ekrem Birlik, Kınalı Eko Can, selamını aldım. Allah razı olsun. Aleyküm selam. Sana da koğuştaki tüm abi kardeşlerime de sevgiler, selamlar olsun. Hemen Eko Can'ın mesajını da okuyayım. Bir daha geri dönüşümüz olmasın. Murat abi, ben Ekrem Birlik. Nasılsın? İyisindir abi inşallah. T3A20'den Bekir Güler radyo başına. Bekir demiş ki Eko Can, Murat abi Bekir'e söyler misin anneyle ona haber gönderdiğimi? Evet, anneyle ona haber gönderdim. Bir de Ankara'nın Bağları şarkısını armağan edersen sevinirim. Tüm T3A20 koğuşuna da selamlarımı iletiyorum demiş Eko Can Ekrem Birlik kardeşim. Hemen sonrasında Mami Birlik, Mamim selamını aldım kardeşimizden. Vanlı Furkan Furkan'ım, senin de selamını aldım. Koğuşunuzdaki tüm abi kardeşlerime sevgiler, selamlar olsun. Mami Birlik ve Vanlı Furkan kardeşlerim, ben de sizleri öpüyorum. Mami Birlik kardeşimin Eko Can, sana ve Mikat, sana da çok çok selamları vardı. Mami'nin cezaevindeki bütün abi kardeş dostlarına, arkadaşlarına da selamları vardı. Mami Birlik kardeşimin sonrasında Barış Alabay kardeşim ve dur Barış, senin de hemen mesajını bulayım. Müfitcan kardeşim, Barış Alabay Barış'ım, senin de selamını aldım. Müfitcan Dülger, Müfitcan, senin de selamını aldım kardeşlerim. Hemen Barış kardeşim demiş ki abi, herhalde bizi buradan sevke gittiğimizi sanıyor kardeşlerimiz. Selamünaleyküm Murat abi, biz 3 nolu B15 koğuşundan Barış Alabay ve Müfitcan Dülger. Derli abim, senin aracınla bizi dost bilen tüm abi kardeşlerimize selam ederiz. T3 nolu B15 koğuşundan Barış Alabay ve Müfitcan Dülger. Barış'ım selamını aldım. Allah razı olsun. Sağ ol. Ben de sizleri seviyorum. Sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Barış Alabay ve Müfitcan Dülger kardeşlerim. Hemen bakayım notumuza. Nazımcan Pehlivan'dı galiba. Nazımcan, evet, selamını aldım. Aleyküm selam benim kardeşim. Sizlere de sevgiler, selamlar koğuşlarınızdaki tüm abi kardeşlerime de. Hemen bakalım. Evet. Hadi bakalım günün ilk mesajıyla bismillah diyelim. Şöyle bir bakalım. Ben Şakran Kadın Kapalı, B4 Dilara, C13'ten Serena Yılmaz radyo başına. Öncelikle canım arkadaşım, doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününü özgür günlerde kutlaman dileğiyle sana arkadaşımla haber yolladım. Ondan başka koğuşa geç, bana haber yolla, kendine iyi bak. Serena'ya benden Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı armağan olsun. Şakran T3, B8'de yatan Ömer Akkaya, ben kardeşin Büşra. Bugün değilse de elbet bir gün abim az kaldı. Seni çok özledik, beklemediyiz, kendine iyi bak. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ziya. Aleykümselam Ziya kardeşim. Menemen A13'te yatan kardeşim Çağrı'ya selam olsun. Allah'ın izniyle en kısa zamanda yanımızda olacaksın inşallah kardeşim. Çocukların, yeğenlerin, annen, baban, herkes seni çok özledi. Bugünlerde geçecek, az kaldı, her şey daha güzel olacak. Beklenensin kardeş, Allah'a emanetsin. Zerif abinin ve mahalleden herkesin çok çok selamları var. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam kardeşlerim. Ben Şakran T3C5, yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Harun Aydemir. Aleykümselam Harun kardeşim. Öncelikle dayım Erhan Tan ve kader birliği yaptım. Ahmet Zümrüttaş yani Azi, İbo Sil, Eyfan Bozkurt, Aksel Varol, Mehmet Oruç, Halil Deniz Altıntaş, Burak Polat, Yusuf Yakaç, Oven Yılmaz, Eren Kastalmış, İbo Canser, Ahmet Sil, Ali Uluçamlı'ya selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. Saraylar ve zindanlar, vadetler şimdilik zindanlarda, saraylarda görüşmek dileğiyle. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan sevdiğim Harun Aydemir radyo başına. Sevgilim, sana bugün sert çıkıştım. Belki de seni üzdüm. Onun derdini de sana koydum biliyorum ama lütfen, lütfen sen de elinden geleni yap bizim için, ailen için, herkes senin için çabalıyor. Senin bir an önce gelmen için. Sen de bunun için çabala. Seni kırdıysam özür dilerim. Sen üzülme tamam. Seni çok seviyorum. Her ne olursa olsun seni bekliyorum. Sen benim canımın içisin. Selam Murat abi, aleyküm selam kardeşim. Savaş Aktaş, huzur bizler çokuz, bizi lütfen kafana tak. Hatta bizden başka bir şey düşünme, hatta aklından bile geçirme bizden başka şeyleri, sadece bizi düşün, bizim için yaşa, bizim için kendine çok iyi bak ömrüm. Çünkü sen ne kadar iyisen biz o kadar iyiyiz. Kocam seni çok ama çok seviyorum. Hayattaki en büyük şansım Savaş'ım. Dartmoor'da yatan aslan babam. Ahmet Aktaş, ellerinden öperiz. Rabbim seni başımızdan eksik etmesin. Savaş Aktaş, her gece kulağın çınlasın sevgilim. Uyumadan önce oğlun da ben de seni Allah'tan diliyoruz. Bir an önce sana kavuşmayı, evimizden nefesini hissetmek istiyoruz. Seni çok özledik yakışıklı babamız. İyi ki bizim babamızsın. Senin o gözlerindeki yorgunluğun ben kalbimle öderim. Her zaman seni çok seven, bekleyen arkanda karın var. Unutma Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Kenan kardeşim. Belki koğuşuna yatan sevdiğim Damla, seni çok seviyorum, az biraz sabır, az kaldı bitti, en kısa zamanda yanında olacağım. Seni seven Kenan Avcı, seni çok seviyorum, bunu aklından çıkartma, biraz sabır. Berivan Meşeler, yarime bir haber salın. Murat abi, ben Damla Avcı, belki koğuşuna yatıyorum, birlikte yattım dostlarım Zeynep, Uğrak, Çiçek, Özek, Meltem, Toprak, Canan, Batur, Tuğçe, Kundakçı, farklı koğuşta yatmakta olan kardeşlerim, dostlarım. Kardelen, Özbek, Semra, Şimşek, gece bir söz bırakmak istiyorum. Güneş'in sözü var, bize de doğacak. Annem elbet bir gün şarkısını armağan ediyorum. Bunda yanlışlıklar var. Yok, biz Canan Batur dedik ama değil. Yanlış, pardon. Batu, evet. Şimdi Ceyhun kardeşimiz demesin abi. Ceyhun, yanlışlık bizde, alışmışız ya kardeş. Batur. Batu'ymuş kardeşimizin soyadı. Oluyor, yaşlılığımız haber. Selamünaleyküm, iyi yayınlar Murat abi. Ben Şakran T3C5 koşuna atmakta olan Aksel Varol. Aleyküm selam Aksel kardeşim. Öncelikle dayım Erhan Tan ve kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Oben Yılmaz, Eren Kastalmış, Harun Aydemir, Yusuf Yakaş, Burak Polat, Mehmet Oruç, Eyfan Bozkurt, Suat Akbalık, Atakan Kahraman, Ahmet Zümrüttaş, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Murat Deveci, İbo Sile selam olsun. Gece Erhan Tan dayımın sözüyle noktalamak istiyorum. Asil olan asil yaşar. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan eşim Aksel Varol radyo başına. Sen orada hayatın yükünü omuzlarken bil ki burada bir kalp sadece senin huzurun için dua ediyor. Yorulduğunda başını yaslayacağın omuz her daim seninle. Umarım her şey güzel olur. Seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan Aksel Varol radyo başına. Aşkım, keyfin kaç gündür kaçık, emin ol dışarıda uğraşıyoruz, bana güven, elimden geleni yapıyorum. Annen sesini duymak istiyor, muhakkak beni ya da anneni ara. Yarın öğlen konuşmayız, ara beni, önemli. Seni seviyorum, Allah'a emanet ol. Aleykümselam kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A2 koçtan Mehmet Demirkıran. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Buradan senin aracılığıyla dost abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Ben Örnek Köy'den ikizler, bütün Roman çocuklarına selam olsun. Ferhat Tekeri, Gökhan Çelik, Hüseyin Bağkesen, Celal Maden, Kerem Can, Yeşil Işık, Umutkan Musa Aydan, Mesut Yur, Eşref Paşalı, Ali Ço, Görkem İlhas'tan, Kutsal Emir, Demirtaş Taner, Yeşildal Emre, Ekin Fırat, Timuçin, Kemal Şahin, Neco Portakal, Kadir Portakal, İlker Demirkıran, Emre Kaptan, Mehmet Sayar, Orhan Alp İviş, Doğukan Bulut, Nurullah Yılmaz, Emre Emir. Bu değerli dost abi kardeşlere bin selam ederim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Celal Maden der ki kimsenin ismi bizi korkutmaz. Biz özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Kaleli Sedat Aydın. Aleyküm selam Sedat kardeşim. Hayırlı akşamlar. Nasılsın? İyi misin? İnşallah iyisindir Murat abi. Çok şükür Sedat. Hep beraber yol alalım kardeşim benim. Tekide olan abim Gökhan Aydın radyo başına. Koçlara daldınız mı? Bilmiyorum abi. Sıkma canını. Geçecek elbet bu günler. Orası kimseye kalmadı. Bize de kalmaz. Bekliyorum. Seni seven sayan kardeşin Kaleli Sedat Aydın ilk önce Allah'a sonra aynaya bakıp da gördüğün aslana emanetsin. Kale Murat bir şarkı armağan etmek istiyorum abime. Cem Yıldız'dan Dem Sürelim Kale Murat. Çalarsan sevinirim. Sana da gelsin. Kale Murat ben Kaleli Sedat Aydın. T1C 13'te başta koşun adaletini sağlayan dostum Mertcan Büker, Şahin Sara, Abdullah Yel, Duyguşan, Sonsuz, Eplos, Murat. Yamanlardan Ali Şertürul, Alma, Efe Yakışır, Efe Bayramkaya, dayım Erol, Giş'ten. Farklı koşularda bulunan abim Mehmet Salman yani Uçe, amcamın oğlu Tweet yani Muhammed Aydın'a ve kardeşim Eserli Baran, bu derdere bin selam olsun. Sizleri seven sayan dostunuz Kaleli Sedat Aydın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ömer Faruk Çalışkan. Aleykümselam Ömer Faruk kardeşim. T3B2'de yatmakta olan derli abim Anıl Öztürk ve derli kardeşim Yunus Emre Sara, selam olsun. Murat abi ben Ömer Çalışkan. T3B2'de yatmakta olan abim Anıl Öztürk ve kardeşim Yunus Emre Sara, selam olsun. Allah'ın sizi tez zamanda özgürlüğünüze kavuştursun inşallah. Murat abim ben Tommy Şakran T2C7 koşuna atan sevdiğim Hayrettin Çiçek'e sevgiler selamlar. Benim yüreğim, benim ömrüm, benim canımın canı. Özlemle hasretle seni bekliyor Nazlı Gül'ün. Bunu unutma olur mu? Ben seni çok seviyorum ömrüm. Ömrüm senindir can. Allah'a emanet ediyorum seni. Murat abi kadın kapalı B10 koşunan Mine Doğan radyo başına. Evren kaydı sen göğüs kafesimin. Evren kaydı sen göğüs kafesimden milim kaymadın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A13'ten Civan Onurdaş. Aleykümselam Civan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan Namıder. Mute Ali İmran Korkmaz Birtan Esen. Koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı Barışcan Kartalmış. Barış Ercan Mert Öztaş Mecit Dikici Abdullah Taştan Sercan Bülbül Şiar Alp Aykut Polat Emin Rutbil. Aynı kurumda ve diğer kurumda bulunan Kaan Yıldız ve Mert Esen'e bu saydığım bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Benden bu derlere şehre benzin döker yakarım şarkısı armağan olsun. Şakran T2C10'da yatan aslan kocam Sidar Erol. Biz çok iyiyiz, merak etme, aklımız hep sende, çocukların da, ben de seni çok özledik. Sen orada iyi oldukça biz de burada iyi oluyoruz. Seni çok seviyoruz aslanım. Selamünaleyküm, aleykümselam. T2C10 koğuşuna yatmakta olan değerli ve kıymetli abim, abilerin abisi Sidar Erol. Rabbimden dilerim ki iyi ve huzurlusundur. Seni sabrın, ümidin tek sahibi olan Allah'a emanetsin. Dışarıda her şeyi bıraktığın gibi hiçbir şey kafana takma. Herkesin çok selamları var. Şimdilik yazacaklarım bu kadar. Ama son değil. Seni canımdan çok seven kardeşlerin Akın Akta ve Yunus Emre Toptaş. Ben kadın kapalıdan Damla Yesmezsizler. Gece not. Özgürlüğün bedeli buysa ben ödeme razıyım. Benimki yaşamak değil, can çekişmek sadece. Bu şehir senden hesap soracak namlı değer. Kadın kapalıda olan Damla Yesmezsizler. Ben ablası Yağmur canım kızım. Ablasının bir tanesi. Kendini sıkma, üzme canım benim. Seni çok seviyorum güzel kızım. Az kaldı alacağız seni oradan bir tane. Murat abi bir şarkı isteyeceğim. Gel gel çok özledim çaresizim kardeşime armağan olsun. Şakran T1'de olan Çınar Yesmesliler ve Şenol Yesmesliler canlarım ben Yağmur sizi seven yeğeniniz. Rabbimin mucizeleri çoktur. Siz Rabbimize sığının sizi oradan alacağız en yakın zamanda canlarım benim. Selamünaleyküm Murat abi ben Menemen C4 koğuşundan Cüneyt Çetin. Aleykümselam Cüneyt kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim Tayfun Demirdaş olmak üzere. Ümitcan Üstünde Agit Fırat Çergel Özcan Bora Eşref Duman Hasan Yüksek Deniz Kahya Melih Kampala Ömer Koçu Hikmet Şahin aynı kurumda oldum. Azat Özışık Ahmet Buskan Latif Can Doğan. Son olarak Koç'a açıkta olan kardeşim Kadir Honca olmak üzere. İsmini sayıp sayamadım tüm dostlara selam olsun. Gazapizm'den Anne Bugün Hava Kasvetli şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm aleykümselam. Ben Enes T4A2'de bulunan benim canım kanım abim Salih Dursun namı der Fafi ve Big Boss abim Doğan Dursun'a saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Ey fandan ekilir bir gün şarkısını armağan ediyorum. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Fafi Salih Dursun. Benim canım kanım atamız kral babamız. Mümin Doğan yoluna can değil canlar feda. Dayım Emre Doğan kirvem yoldaşım Big Boss Barış Doğan. Bayrakta sancakta BD. Ben T1 B3 koğuşundan eski İzmirli Barış Cicik. Başta Adem Taşkın Eleptoz olmak üzere onun için değerli olan Armağan Eleptoz Umut Eleptoz Keko Fırat Öztaşdelen Muhammed Koçi Cihan Menekşe Yasin Akçay Baran Doğan Polat Yalçın Zübeyir Eleptoz yani Tono. Menderes Öztürk, Serhat Aziz, Merçen, Murat Akgün, Ramazan, Çetin, Sedat Başarı bu canlara baki selamlar olsun. Bu akşam çalan tüm şarkılar Armağan ve Umut Eleftoz ve Muhammed Koçyiğit'e armağan olsun. Biz T1, B3 koğuşundan Taşkın, Eleftoz ve Barış, Cicik başta oğlum Armağan ve Umut Eleftoz olmak üzere Ahmet'in Arslan'ı Harun, Tarduş Fırat, Öztaş Deren Salih, Yılmış Kurtuluş, Şakarlı Cüce, Yavuz Çelik, Nurullah Öncü, Cihan Menekşe, Kınalı, Eko Birlik, Cihat Duman, Yiğitcan Karada bu canlara baki selamlar olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'un sözüyle bitirmek isterim. Sanmayın ihanetleri unutulur, gün gelir yapılan ihanetlerin hesabı sorulur. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B3'ten Fırat Orakçı. Aleykümselam Fırat kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan sonsuz aşkım Nehir Batur radyo başına. Gönlümün sultanı, canım eşim nasılsın? İyi olmanı canı gönülden diliyorum. Sen iyi olursan ben de iyi olurum. Mektubunu aldım, çok iyi oldum seni. Çok özledim. Ben iyiyim. Allah'ın izniyle bu sıkıntılı günlerimiz bitecek. Güzel günlerde birlikte olacağız. Seni son nefesime kadar seveceğim. Bu dünya gelip geçici. Sen hem bu dünyada hem ebedi hayattaki tek gerçeğimsin. Zehra annemin de ellerinden öperim. Allah'a emanet olun inşallah. Sonsuz sevdam Nehir'im. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C4 koğuşundan İsmail. Bulu aleykümselam İsmail kardeşim. Başta değerli abim Deniz Kahya olmak üzere kardeşlerim Cüneyt Çetin, Özcan, Erdal, Melih Kampala, Ömer Koçu, Hikmet Şahin, Taha Deniz Altın, Kudret Kutbettin Çakmaz, Adem Beklen, Ceyhun Tunç, Agit Fırat Çergen, Eşref Duman, Hasan Yüksek, Cihat Aksakallı, Yeşil Yurtlu, Direş Batkan ve aynı kurum A17'de bulan değerli abim Yavuz Alptekin'e selam olsun. İsmail Bulu der ki ihanetin zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın, dost diye bağrıma bastığım insanlar arkamı dönünce vuran utansın. Benden bu derler Kome Sevra'dan Dıldarım şarkısı armağan olsun. Ben hemen C4 koşulan İsmail Bulu. Selamünaleyküm aleyküm selam. Biz Afyon Bol Vadi'nden Evrim Aras ve Osman Kırcal. Başta burada kader birliği yaptım. Abim Kadir Demircan ve Murat Hakseven. Mehmet Ali Alak Yusuf Kaymaz'a selam olsun. Biz Afyon Bol Vadi'nden Osman Kırcal ve Evrim Aras. Başta canım abim Kadir Deniz. Kadri Deniz. Onun nazarında burada kader birliği yaptım. Kadir Demircan ve Murat Hakseven. Şakranla yatan dostlarım maşallah. Tez Korkmaz Nizamettin Çelik Oğuzcan Aslan ve Dojan Berkay Kaya. Cevdet Çevik, Baran Altında, Ömer Elmastaş, Hasan Vurgun, Orhan Uzunaba, Devran Baday, Ödemiş'te yatan abim İbocan birliğe de selamlar olsun. Murat abi selamünaleyküm. Ben Zaza aleykümselam kardeşlerim. Üçnolu B14 koşunan değerli abim Uğur Akman'a ve sofrasını paylaştı tüm dostlarına selam olsun. Murat abi ben Japon. Kıymetli dostum Üçnolu B14'te yatan Uğur Akman'a sevgiler selamlar. Murat abi ben Furkan, çok kıymetli abim, Üçnoğlu B14'te yatan Uğur Akman'a ve dostlarına sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Murat abi ben Nakit, Üçnoğlu B14'te kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a sofrasını paylaştı dostlarına ve koğuştaki tüm arkadaşlarına sevgiler, selamlar. Murat abi selamünaleyküm aleykümselam kardeşlerim. Şakran Üçnoğlu B14 koğuşunda kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a sofrasını paylaştı ve tüm koğuş arkadaşlarına sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Ben Kadir Gültekin. Buradan sizin aracılığınızla dostum Uğur Akman'a selamlar olsun. Az daha sabır iki gözüm. Özgürlük yakındır. Tosicen kardeşimin de gözlerinden öpüyorum. Kargalar sürüyle kartallar yalnız uçar. Zerden selamlar. Selamünaleyküm Murat abi ben Buca'dan Tufan Bayram aleykümselam Tufan kardeşim. Şakran cezaevinde yatmakta olan İbrahim Bayram Hakan Bayram Ömer Tayfun Sinan Soysal Aslan kardeşim Bulutcan Yıldız Kan Çavga Bilal Ayık Ersin Doğan Hakan Dursun Emre Ozan amcamız Mehmet.

güvendiğim dam, ellerini her zaman omuzlarımda hissettirdiğin için teşekkür ederim. İyi ki varsın. Seni sevmek bu hayattaki en güzel şey. T3B18 Şamdibi'nin efsanesi Burak Demirel ve yanında bulunan Namıdar köylü baba Murat Akdağ abime selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle bir telefon kadar yakınım size. Bekir Ünal. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu B16 koğuştan yoldaş Cancan. Aleyküm selam yoldaş kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız değerli abilerin başta olmak üzere Serdar Sönmez, Mehmet Tutkun, Kerem Bayraktar, Ekrem Bayraktar, Selim Turgay, Uğurcan Yılmaz dost ve kardeşlerim Şahin Sincar, Tarkan Polat, İlkay Demir, Hüseyin Turgay, Arda Batı, Emirhan Canbaz, Yusuf İslam ve ismini tek tek sayamadım. Tüm abi kardeşlerime selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kendine yaslanan dik yürür. Doğru duvar yıkılmaz. Yoldaş Cancan. Murat abi ben 4 nolu B16 koğuştan yoldaş Cancan. Kıymetli ve değerli abilerim Engin Afşar, Ferhat Aslan, Mafya, Sedat, Yunus Tutkun, Dev Devran, Ferhat Taş ismini sayamadım. Abi kardeşlere selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kendine yaslanan dik yürür. Doğru duvar yıkılmaz. Yoldaş Cancan. Selamünaleyküm Murat abi. T3B17'den Gültepe'li Cavit Sevinç ve Polat Gezgiç aleykümselam kardeşlerim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Ayhan Kılıç ve Ömer Şen. Eski Çamlık'tan İsmail Yavuz Bucalı, Ferit Alpay Mustafa, Alpay Çağlar Ongun, Sercan Paşallar, Mustafa Kandemir, Sedat Şanlı Hızlı Meydancı, Halil Deniz Altıntaş, Oğuzhan Altay. Gece bir söz. Biz profesyonelce yaşanan dostlukların, amatörce yapılan hataların insanlarıyız. Derin cümleler kurar, bu alemde ölümden bahseder ama ölmeyiz. Selamünaleyküm Murat abi. T3B12 koğuşunu adaletli sağlayan Çamkuleli Ayhan ve Ömer Şen. Aleykümselam kardeşlerim. Polat Gezgiç, Cavit Sevinç, Recep Mermerkaya Tekin, Tunç Çekiç, Ferzuh Ergön, Umut Karasoy, Hacı abi Korkmaz Kurt. Gece bir söz bırakıyorum. Yıkık şehrin karanlık hapishanesinde yıldız gibi parlayan aslan dostlarım. Selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar. Ben bir nolu'dan Osman Karakalpak. Aleykümselam Osman kardeşim. Senin vesilen ile abi dostlara selam gönderiyorum. Başta Mehmet Fatih Özışık ve Özışık ailesi, sonrasında Kurtuluş Şakarlı, eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yılmaz Güney İshak, Mert Eko Kahraman, Parlak Engin İlhan, İşta Toroslu Emir, Yıldırım Murucan Peker, Umut Oğuz Veren, Yasin Karataş, Ozan Çetin, Engin Ergöl, İbrahim Taşan ve Gökhan Tonga bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben birin olduğundan eski İzmirli Özcan Yazar, yani Öcü. Aleyküm selam Özcan kardeşim. Buradan abi dost kardeşlere selamlarımı iletiyorum. Başta Aslan abi, Ozan Yazar, Kurtuluş Şakarlı, Berkay Özel, Osman Karakalpak, Mert Toprak, Emirhan Polat, Diyar Bininci, Velat Çelik, Fırat Korkmaz, Efe Us, Erhan Aydın, Ferhat Turgay. Saydım bu derlere selamlarım bakidir. Buradan Kadın Kapalı'da bulunan Ömrüm Beyza Özkan'a sesleniyorum. Ömrüm, nefesim, hayatımın anlamı, seni çok seviyorum. Sevgilerimle Özcan Yazar, Öcü. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Berkay Özel. Aleykümselam Berkay kardeşim. Buradan abi dost kardeşlere selamlarımı iletiyorum. Başta benim için çok değerli olan, kanımdan olmasa da canımdan olan Aslan abim, eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Osman Karakalpak, Güney Yılmaz, Velat Çelik, Fatih Bozkurt, Eray Yıldırım, Diyar Binici, Utku Yapıcı, Emrah Baysan'a selamlarım bakidir. Kadın Kapalı'da bulunan derdim Rümeysa Kınık ve eski İzmirli Özcan Yazar abimin derdesi Beyza Özkan'a sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Ben Bayraklılı Berkay Özel. Bir mesaj daha okuyayım. Ondan sonra bir şarkıdan sonra da kayıt mesajlarımızın bir böyle kısa olanlarını paylaşayım. Ben Berat Avşar. Aslan amcam Engin Avşar, kıymetli abilerim Gaffu Ahmet Bağcı, Baran Bağcı, Süleyman Bulut Avşar. Süleyman Bulut Avşar. Mehmet Toprak, Remzi Tekdemir, Emrah Kocaman, Haciko, Nurullah Tar, Erhan Turgut, yani Eroş, Muhammed Yılmaz, Şakir Söylemez, Celal Eken, Celomen, Mert Toprak, Özcan Avşar ve Özışık ailesine selam olsun. Engin Avşar, senin ismin yeter, aslan amcam elbet bir gün. T2C5, Özcan Avşar, Öz abilerim Engin Avşar, Ali Arap Aslan, Süleyman Bulut Avşar, kıymetler Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, Polat Denerli, Tamer Demirdaş, Haktan İl Aslan, Seçkin Der, Doğan Kurt, Mustafa Yiğit Öcü, Özgür Ökten, Mert Eko, Kahraman Celomen selam olsun. Serkan Yavuz, Kral abim, Engin Avşar, senin ismin yeter elbet bir gün. T
T2C5 Serkan Yavuz, Kral abileri Mengin Afşar, Vahap Aksoy, Ali Gürbüz, Dostlar Özcan Afşar, Yavuz Ferdi Bal, Rojin Yılmaz, Devran Yüksek, Emirhan Temel, Berkay Malak, Apo Altın Kubilay, Çağlar Mustafa Yiğit, Melihcan Bünyamin Durmaz, Mert

Hakan Karayüz'e selam olsun. Krallar için değil, inançlar için can verilir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C12 koğuşundan Bulut Över. Aleykümselam Bulut kardeşim. İsmi geçen abi dostlara selam eder. Başta Yavuz Çelik yani namı der Cüce abim. Çağlar Çakır, Muhittin Çalışkan, İsmail abi, Siverekli, Mahmut Çiftçi, Fuat Can Eray, Portakal Emrecan, İstanbullu İsa Meriç, Seyfi Bal, Coşkun abi, Samet Özdemir, Ercan Ekin, Yaşar Ördekoğlu, Gökhan Soğukkuyu, Nurullah Çelik, İlyas Kartala. Murat abi senin aracılığınla tüm dostlara selam ederim. Tarih olmamızı bekleyenler gün gelecek, kendileri tarih olacak. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T212 koğuşundan Bulut Över, Seyfi Bal kardeşim başta olmak üzere farklı koğuşlarda bulunan Ercan, Küreş, Ayhan, Döven, Murat Çimşek, Furkan, Kaçan, Ferdi, Karakuşçu, Dostum Kale'den Kesper, SL Kuyuncu. Kardeşime ve beni tanıyan kader mahkumlarına selam olsun. Hepinizi Allah kurtarsın. Bulut Över Bulut. Bir iki isimde yanlışlık var. Dün de söylemiştim. Babanla konuşursan onlar kimdir? Onların da ismini yazsın ona göre. İyi mi? Bulut. Evet, bir şarkı. Yani, dur şunu açayım önce. Şu sessizliği bir kaldıralım ortadan. Bir 15 saniye. Hemen şunu. Şimdi bu sessizlik normale dönünceye kadar en azından şu mesajları dizelim. Bizim sesimizi duyun. Takriben bir 15 dakika sonra kardeşler kaldığımız yerden devam edecek Murat'la. Gönülden gönüle.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım. Serhat Afşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Murat Şimşek, Muhammed Ali Gök, Ersin Yatkın, Emre Sürücü, Serkan İmran, Kadir Bozkurt, Özkan Bahri, Umut Kaygusuz, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Uğurcan Altun'a selam olsun. İnsan bir kötü gününde yanında olanı, bir de kötü gününde onu satanı asla unutmaz. Ben Gümüşbalılı Furkan Kaçar. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar. Başka kurumlarda bulunan kan bağım olmasa da can bağım olan aslan dostum Yusuf Kaymaz başta olmak üzere Mehmet Ali Alak, Yusuf Enes Bozkurt, Atalay Atıcı, Alican Yaşar, Berkay Yurdakul, Emirhan Yiğit, Abdullah Bağcı, Murat Şimşek kardeşime selam olsun. Zaman her şeyi unutur, ihaneti asla. Günlerimiz sayılı, hesaplarımız sayısız, az da sabır. Çalan tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Murat abi ben TKA17'den Gümüşbalılı Furkan Kaçar. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Bizim hikayemiz öyle sıradan değil. Aynı yolda yürüdük, aynı havayı soluduk. Aynı yükü omuzladık. Düşerken beraber düştük, kalkarken de beraber kalkacağız. Az daha sabır aslan yürekli dostum Yusuf Kaymaz'a bin selam olsun. Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı dostuma armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben TKA17'den Mustafa Gül. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım. Can dostum Serhat Afşar ve kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Ersin Yatkın, Barış Baykar, Muhammed Ali Gök, Özkan, Bahri Serkan, İmran, Umut Kaygısız, Emrecan Sürücü, Kadir Bozkurt'a, Çakran Açık'ta yatmakta olan Halil İbrahim Demir'e selam olsun. Özgürlük zaman ister, zaman ise sadece sabır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA17'den Serhat Afşar. Aleykümselam Serhat kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım. Can dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Ersin Yatkın, Barışcan Baykal, Muhammed Ali Gök, Özkan Bahri, Serkan İmran, Umut Kaygısız, Kadir Bozkurt, Emrecan Sürücü, Hüseyin Zengin, Selim Akkarça'ya selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Murat abi ben TKA17'den Serhat Afşar aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan Resul Kartal, Ozan, Ahmet Kartal, Burak, Nazik, Yusuf, Yıldız, Kadir Pehlivan, Yusuf Kaya, İbol Sil, Ahmet Sil, Alican, Coşkun, Yiğit, Aydoğmuş ve ismini yazıp yazamadım unuttum. Tüm abi kardeşlerime selam olsun. Çalam tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben TKA17'den Muhammed Ali Gök. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan kardeşim Serhat Afşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere can kardeşim Furkan Kaçar, Serkan İmran, Uğurcan, Altun Abdullah, Bingöl, Barış Baykar, Murat Şimşek, Kadir Bozkurt, Selim Akarçay, Emrecan Sürücü, Bruna, Kadir Ersu, Bornovalı, can kardeşim Ersin Yatkın'a selam olsun. Korkaklığımız olayın gidişatını değiştiremeyecektir. O yüzden cesur olun. Ben Ağrılı Muhammed Ali Gök. Murat abi ben TKA17'den Muhammed Ali Gök. Senin aracılığıyla aynı kurumda bulundum. TKA14 koğuşuna bulunan can bağım ve kan bağım olan Hasan Can Toğrul yani Maviş Aslan amcam can kardeşlerim. Mertcan Ayak, Çakır Sarsılmaz, Soner Salcan, Orhan Uykan. İsmini saydım A14 koğuşuna da selam olsun. Aynı kurumda bulundum. Kan bağım ve can bağım olan Nurettin Ersarı'ya selam eder. Aynı zamanda can kardeşim Nal Dökenli Yusuf Yıldız kardeşime de selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle ben TKA17'den Muhammed Ali Gök. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben Şakran İkinoğlu A17 koğuşundan Emrecan Sürücü. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Serhat Afşar Mustafa Gül başta olmak üzere. Kader birliği yaptım. Çavuşumuz Furkan Kaçar ve Kadir Bozkurt, Umut Kaygısız, Murat Şimşek, Furkan Acar, Özkan Bahri, Ersin Yatkın, Muhammed Ali Gök, Hüseyin Zengin ve ismini sayamadım tüm abi kardeşlerime selamlar olsun. Ben Şakran İkinoğlu A17 koğuşundan Emrecan Sürücü. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Serhat Afşar ve Mustafa Gül, çavuşumuz Gümüşbalılı Furkan Kaçar, Güzel Tepeli Kadir Bozkurt ve farklı kurumlarda yatan abilerim Beşo Aydın, Uğur Yetkin, Müslüm Ürüncü, Kalender Kaygısız, Aliş Emen ve kardeşim Uğur Koca'ya selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Biz TKA15'ten Çimen Tepeli Çakır ve Bilal Ayık kardeşler. Aleykümselam kardeşlerim. Koğuşumuzda bulunan değerli dostlarım ve kardeşlerim başta Bornovalı Caner Güneş olmak üzere Uğur Vartin, Mustafa Malatya, Botan Kartal,
İskandinal Kartal, İsmail Ediş, Berkaya, Volkan Durna, Çimentepeli, Mehmet Alp, Hakan Can, Artil Çimentepeli, Hayati, Meydancılar Kralı, Sergen Lafanlar, Şahin Öztürk, Reis Ömürcan, Demirci, bu değerli dostlarımıza ve kardeşlerimize Halit Bilgiç'ten özgürlük çiçeği armağan olsun. Geceyi Caner kardeşimizin sözüyle kapatmak istiyorum. Ölmekten sadece yaşayanlar korkar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A15'ten Çimentepe'li Çakır, yani Fırat Tinas. Aleykümselam Fırat kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, başta Bilal Ayık olmak üzere, akabinde bulunan değerli dostlarım Bornovalı Caner Güneş, Berkaya, Mehmet Alp, Hayati Özkan, Volkan Durna, Şahin Öztürk, Eyüp Sayan, Serhat Yalçın, Olgun Polat, yani Dara, Muhammed Kılıç, Somali Arda, Özdirek, Kuşadalı Ayhan Kalburcu. Bu derdi dostlarıma Fikret Delikanlı'dan ne zormuş armağan olsun. Geceyi Caner kardeşimin sözüyle kapatmak istiyorum. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, aslan gibi yaşayın. Murat abi ben T2A15'ten Çimentepe'li Çakır, yani Fırat Tınas. A19'da bulunan derdi büyüklerim Nusret Aktan, Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu abilerime selam olsun ve aynı ve farklı kurumda olan abilerim ve dostlarım Mustafa Malatya, Davut Altınışık, Tamer Demirtaş, Tayfun Demirtaş, Erdem Çakıcı, Fransız Kadir'e selam olsun. Hece Herdem'den hücüme güneş doğmuyor. Bu şarkı armağan olsun. Çakır, yani Fırat Tınas.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm herkese, hayırlı akşamlar. Ben Şehmus Sürer, aleykümselam. Başta dostum olan Sabri Demircan'a selam ederim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Cevdet Güngör, Adem Sabırlı, Görkemcan Öztöker, dostum Ahmet Balcı, Sıla Öztep, Murat Yüksek, Medet Yüksel, Doğan Özdemir, Ali Enes Arman, Mehmet Ege, İsa Yıldız, Hakan Keser, Seyit Meriç Doğukan, Güngör Fevzi Kale. Bu dostlar ve kardeşlerimle özgür günlerde görüşmek dileğimle sizleri seven Şehmus Sürer. Selamünaleyküm. Başta dostum olan Murat Bingöl'e selam olsun. Ben Şehmus Sürer. Aleykümselam Şehmus kardeşim. Başta canım kardeşim Mazlum Sürer ve değerli büyüğüm Erhan Öncü olmak üzere. Veysi Evin, Hasan Evin, dostum Mustafa Yıldırım, Rasim Aydilek, Ekrem Birlik, Emre Bakaç, Cikselo, Uğurcansa, Şahinkaya, Kazım.

Ergin, Ufuk, Şekerci, Ramazan İldeniz, İbrahim Ersoy, Adem Meto, bu şerefli dostlarım ve kardeşlerime selam ederim. Allah tez zamanda sizi ailelerinize ve sevdiklerinize kavuştursun. Sizleri candan seven Şehmus Sürer. Ben Şehmus Sürer, benim için değerli olan kardeşlerim başta Ali Şemen ve Beşo Umut Aydın olmak üzere Ömer Ünal, İshak Ünal, Mahmut Tunç, Barış Alabay, Uğur Karalı, Hünkar Küleş, Muhammed Görgülü, Tayfun Demirdaş, Rafet Kale, Mertcan Unar, Okan Aslan, Rıfatcan Çift Dağlar, değerli yeğenim Ali Sürer, kardeşim Tamer Kaşıkçı, Soner Aydın olmak üzere bu kardeşlerim ve dostlarıma selam eder, özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle sizleri çok seven Şehmus Sürer, geceniz güzel olsun.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Yamanlardan Nurullah Öncü. Aleykümselam Nurullah kardeşim. Buradan değerli dayımız Sebahattin Yalçı, yani Salo dayımıza selam eder, ellerinden öperiz. Ayrıca değerli abilerim Azat Başak, Kemal Acar, Taşkın Eleptoz, Mehmet Öncü, Üçnoğlu'da olan yeğeni Muhammed Öncü, dost ve kardeşlerimiz Ferhat Arslan, Hakan Fırat Epik, yani Bucalı Uzun, Harun Tarduş, bu kardeş ve dostlarımıza selam olsun. Ayrıca Escobar abim Fırat Gezgin, Konya Yüksek Güvenlik'te olan dayım Şehmus Gezgin, Kandıra F tipinde olan Nizam Gezgin babamıza ve Raif Ceviz Kıran abimize bin selam olsun. Gecenin en güzel şarkıları bu değerlilere ve değerli abim Murat Bingöl'e armağan olsun. Sağ olasın Nurullah kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tepecik Tenekeli Mahallesi'nden Berdan Batın Doğanay Ceviz Kıran. Aleykümselam Berdan kardeşim. Burada başta abim Fırat Gezgin olmak üzere benim için ayrı önem arz eden Kuruçay Mahallesi'nin tek geçerlisi dayım Erkan Ecellioğlu Ceviz Kıran'ların varisi Veli Ahtı Aslan kardeşim Cio Yaşar Doğanay Ceviz Kıran. B11 koğuşuna bulunan dost abi kardeşlerim Akın Dal, Vedat Vermez, Nurullah Öncü, Atakan Karadere, Hasan Kula, Yusuf Kaçar, Ahmet Ayhan Aydın, Furkan Alkaş, Oğuzhan Demirci'ye bin selam olsun. Ayrıca Kocaeli Kandıra F tipinde yatan aslan babam Raif Doğanay Ceviz Kıran ve yanında olan dedem Nizam Gizgin'e de selam eder, ellerinden öperim. Çalan en güzel şarkılar mert olan tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Ben Dörtnoğlu A15 koğuştan Çetin Temel, namı der Çeto Başkan. Koğuşumuzun liderleri Toroslu Devran Yüksek, Mert Dağ Devran ve Civan Acar. Ayrıca Sinan Yoldaş, Fehim Ara, Adem Demir, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Mehmet Fatih Özışık, Berkan Bölük, Berkay İtir, Beynur Demir ve aynı kurum A13'ten Onur Aydoğan, Özgür Geçtirmez ve B3'teki Murat Ayata'ya çok selamlar. Gece şu sözü bırakıyorum. Sabreden koca dağ bile vakti gelmeden başındaki karı eritmez. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Çetin Temel. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Sinan Yoldaş. Koğuşumuzun liderleri Mert Dağ Deviren, Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar. Akabinde Çetin Temel, Fehim Arı, Berkay Bölük, Mehmet Fatih Özışık, Koko Muharrem Aras, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Tayfun Yıldırım, Adem Demir, Gürkan Mencükek, Şehmus Karabulut, Berkay İtir, Arifcan Akçoğlu ve Sabri Oyur'a bin selamlar. Gece şu sözümdür. Senaryo güzeldi, herkes şerefi kadar oynadı. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Sinan Yoldaş. Selamlar Murat abi, ben 4 nolu A15 koğuşundan Kemal Paşalı Asım Cinoğlu. Aleyküm selam Asım kardeşim. Koğuşumuzun öncüleri Mert Dağ Deviren, Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar'a. Ardından Fehim Arı, Sinan Yoldaş, Berkay Bölük, Yusuf Dağcı, Adem Demir, Şehmus Karabulut, Mehmet Ali Dalbudak, Emir Yıldırım, Velat Yüce, Vedat Acar'a ve farklı kurumlarda yatmakta olan kardeşlerim Emre Pehlivanoğlu, Emir Pehlivanoğlu'na selamlar olsun. Mesajımı şu sözlerle bitiriyorum. Hakkımızda devlet vermiş fermanı, ferman padişahın, mahpus bizimdir, hüküm ancak Allah'ındır. İstek şarkı Yıldız Silve, aklım hep sende, çalarsan sevinirim. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Kemal Paşalı Asım Cinoğlu. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Fehim Arı, namı der Hoca. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Toroslu Devran Yüksek, Mert Dağ Devran ve Civan Acar'a. Sonrasında Sinan Yoldaş, Çetin Temel, Mehmet Fatih Özışık, Berkan Bülük, yani Rabbin Üstadı Aslan Yeğenim ve Adem Demir, Asım Cinoğlu, Aytaş Taş, Hasan Miraç, Eren Özkan, Gürkan Mencükek, Beynur Demir, Şehmus Karabulut ve Hüseyin Acar'a bin selam olsun. Allah tüm mahkumları sevdiklerine kavuştursun. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Fehim Arı, namı der Hoca. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Berkay Bölük, yani Beko. Öncelikle koğuşumuzun idaresini sağlayan Can abilerim, Toroslu Devran Yüksek, Mert Dağ Devran ve Civan Acar'a. Ayrıca

0: Fehim Arı Namıder Hoca, Mehmet Fatih Özyeşik yani yakışıklı, Çetin Temel, Sinan Yoldaş, Nafiz Can yani Tuso, Şehmus Karabulut, Gökhan Mencukek ve diğer kurumlarda olan Şahan, Güler Hamdi, Gültekin, İsmail Akpınar, Murat Özel, Namıder, Pope, Dayım Yasin, Yeni Hana, Aslan Amcam, Hakan, Bölük, Namıder, Rodi ve Çamdibi çocuklarına selamlar. Gece şu sözle veda etmek istiyorum. Allah'a itaat etmiş birisi ne kral tanır ne sadrazam. Hayırlı yayınlar Murat abi. Ben 4 nolu A15 koğuşlan Berkan Bölük yani Beko. Aleykümselam Berkan kardeşim.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la gönülden gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 A5'ten Kadir'da. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Beraber kader birliği yaptım. Osman Elçi, Onur Çelik ve Kaya Akgün, B18'de yatan Suat Konuk abim. Akabinde A8'de yatan Ferhat Arslan, Sait Sayın, Doğukan Erdoğan, Tatü İsmet dayı aynı kurumda bulundum. Ayhan Yalçın, Harun Görür, Emre Demircan, Muhammed Talha Kılıç, Cem Güler, kardeşlerim Erencan, Altun Eren, Arslan, Baran Erol, Alman Okan, Bornavalı C, Burak Ay, T1'de yatan Resul Yıldız, Menemen cezaevinde olan abim Mahmut Abaylı ve Muhammed Özcan'a bin selam olsun. Kaybetme korkusu olanın kazanma şansı yoktur. Allah'a emanet olun. Kadir Dağ. Murat abi ben T4 A5'ten Kadir Dağ. Beraber kader birliği yaptım. Osman Elçi, Onur Çelik ve Kaya Akgün. B18'de yatan Suat Konuk abim. Akabinde A8'de yatan Ferhat Arslan, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Tatü İsmet dayı. Aynı kurumda bulundum. Ayhan Yalçın, Harun Görür, Emre Demircan, Muhammed Talha Kılıç, Cem Güler, kardeşlerim Erencan Altun, Eren Arslan, Baran Erol, Alman Okan, Bornavalı C ve Burak Ay. T1'de yatan Resul Yıldız, ben hemen cezaevinde olan abim Mahmut Abaylı ve Muhammed Özcan'a bin selam olsun. Kaybetme korkusu olanın kazanma şansı yoktur. Allah'a emanet olun. Kadir Dağ. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1-16'dan... Kale Hendek aynı koğuş, aleykümselam. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere dostum Osman Temel, dostum Diyar Kardeş, Karşıyakalı Üçer yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, iki gözüm Emin Aslan yani Balta, Muhammed Ali Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır yani Cano, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktay, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan, Beytullah, Volkan, Bineker, Selahattin, Kemençe. Bu kayda değer dost ve abilere selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz o hikayeyi kurttan dinledik. Not Ahmet Aslan, minnet eylemem şarkısını Aslan dostum Osman Temel'e armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16'dan Ali Endek, aleykümselam Ali kardeşim. Öncelikle Kandıra F tipinde yatmakta olan amcam Raif Ceviz Kıran Doğan'a ellerinden öperim, selamlarımı yollarım. T3'te bulunan kardeşim Ergül Gül Fidan, T4'ten kardeşim Davut Alat. Dostum Berdan Batın Doğanay, abim Fırat Gizgin, dostum İslam Yaşam Doğan, abim Murat Değirmenci oğlu, abim Ali Yeşil, Cem Polat, Özcan, amcam Kaleli, Cisselo, Cikselo, Gurur Şahan Demir, Devran Kara, dostum Doğan Öz, Serhat Aydındır, Muhammed Bilgili, Serhat Yazan, Ferhat Er, bu kayda değer abi ve dostlara selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16'dan Aktepe'li Osman Temel. Aleyküm selam Osman kardeşim. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Ali Endek dostum, diğer kardeş Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, Ahmet Bora Çoban, Emin Aslan, Muhammed Ali Tütüncü, Mustafa Toprak, Yunus Özer, Enes Aydındır, Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan Tik, Beytullah İbret, Volkan Bineker, Selahattin Kemençi, Özberk Güneş, Enes Aslan, Niyazi Kara, Orhan Bayram, Tarık Ersöz. Bu kayda değer dost ve abilere selamlar olsun. Murat abi ben T1B16'dan Emin Aslan yani Efo, aynı koğuşta bulundum. Can abilerim Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, diğer kardeş Mehmet Salman, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kenan Tik, tüm kayda değer abi dostlara selam olsun. Not sen cansın Murat abi, sana da hayırlı yayınlar Eyüphan, 3 gecedir yatamadım şarkısı Aslan abim Ali Enes'e armağan olsun. Sağ olasın Emin kardeşim. Sağ olun sizler de. Murat abi ben T1B16'dan Necdet Portakal. Aleyküm selam Necom. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere Reis Ali Endek, Osman Temel, diğer kardeş Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Emin Aslan, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, iki gözüm Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Volkan Bineker, Selahattin Kemenç. Aynı kurumda yatmakta olan Aslan abim Caner, Batur, Nihat Said, Faik Ölçen, Berdan Batın Doğan'a, İslam Yaşam Doğan'a, Mete Beydilli, Tatar Berkan, Aslan abim Kadir Portakal, Mehmet Demirkıran. Bu kayda değer abi kardeşlere selam olsun. Murat Şampınar'dan Mapus Ranzası şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abim sana da hayırlı yayınlar. Sağ olasın Necom.

0: Evet, kaldığınız yerden devam. Selamünaleyküm Murat Bey. Aleykümselam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Her zaman da olacağım. Bunu unutma. Sen benim yüzümdeki gülümsemem, sen benim dilimdeki sözüm, sen benim canım, kalbim, elim, ayağım, iki gözümsün, sen benim dağlar kadar büyük özlemimsin. Herkesin her şeyi olsun, benim aslanlar gibi bir oğlum olsun, iyi kim, kıymetli mi Hazar Yıldız'dan, geleceğim bekle, beni armağan olsun, Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm Murat amcam, B17 olan canım, kanım, abim Furkan Çubukçu, bir abim var, yüreği dünyaya bedel, dağ gibidir, aslan gibidir, varlığı yeter. Bir abiri var ömre bedel. O yanımdayken bizi bulmaz ne dert ne de keder. Hiçbir şeyim olmasa da aslanlar gibi varlığına şükrettim. Furkan diye canım abim var benim. Seni seven kardeşim Mustafa Çubukçu. Benden derdime Gökhan. Namludan gönül yaram armağan olsun. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Sağ olasın. Selamünaleyküm. Ben T1. Ben T1A14'ten İbrahim Taşıyan, aleykümselam. Dostlarım Çamdibili Sarı Oğuz Celal Eken yani Celomen, Balıkçı Uğur Çakır, Ogün Özdemir, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Mahmut Sütüncü, Yılmaz Güneysak, Baran Yıldız, Mert Eko Kahraman, Osman Karakalpak, Baran Teliman, Arda Doğan, Keko Fırat, Öztaş Deren, Orhan Uğur, Özcan Arap Aslan, Engin Avşar, Serkan Yılmaz ve Kadın Kapalı'da bulunan canım kardeşim Ali Arap Aslan'ın derdesi Deniz Yeşildağ ve İshak Azar abime selamlar olsun. Ben T1A14'ten Ali Arap Aslan, dostlarım ve kardeşlerim, başta kıymetli dostum İbrahim Taşyan, vefakarım Celal Eken yani Celomen, Uğur Çakır, Ogün Özdemir, Yılmaz Güneysak, Mert Eko Kahraman, Baran Yıldız Osman, Kara Kalpak, Çam Dibili, Sarı Oğuz Fırat, Veli Çelenk, Keko Fırat, Yasin Akçay, Ağdayı, Taşkın Ereftos, Can Parçalarım Özcan, Arap Aslan, Engin Avşar ve Avşar ailesi olmakla beraberinde Kadın Kapalı'da olan ömrüm Deniz Yeşildağ, seni çok seviyor ve özlüyorum. Ömrüme bir söz, sabır en acı otun tek tatlı meyvesidir. İsmini saydım herkese selamlar. Ben Ali Arap Aslan Şoreş. Selamünaleyküm Lider FM'in sefiri Murat Bingöl abim. Celemen. Sefirin lakabı güzeldir, kraldır. Estağfurullah. Seni seviyorum. Beyaz tesbihimi bekliyorum. Celemen, bak söylüyorum sana. Buradan söylüyorum. Beyaz tesbihimi bekliyorum buraya ben. Murat abim, ben T14'ten Celal Eken yani Celomen. Başta Engin Afşar olmak üzere Afşar ailesi, Fırat Özışık ailesi ve ailesine selam eder. Akabinde A6'da bulunan dayım İshak Azar, Gökhan Ecelloğlu, Muhammed Yılmaz, Çamdivili, Süleyman Gezer. Vaynı kurumda bulun dostum Gedizli, İbrahim Coşkun. Finali belli avluda. Volta armağan olsun ben Celomen. Ben T1A14'ten Celal Eken yani Celomen. Kıymetli dostlar Fırat Çelenk, Veli Çelenk, İbrahim Taşıyan, Uğur Çakır, Bayraklı'dan Hurdacı, Tayfun Yüksel, Baran Yıldız, Fırat Coşkun, İbrahim Zeybek, Yılmaz Güney, Sakmert, Eko Kahraman, Ali Özcan, Arap Aslan ve Kadın Kapalı'da olan Ali Arap Aslan'ın derlisi Deniz Yeşildağ'a bin selam ederiz. Ben Celomen. Ben T1A14'ten Celal Eken yani Celomen derliler. O gün Özdemir Çamdibili Sarı Oğuz. Allah var, gam yok, ölüm var, ödün yok. Benden bu derler Uzi'den unuttum. Armağan olsun ben Celomen. Ve Mahmut Tütüncü'ye de ayrıca selamlar olsun. Celomen selamını da aldım. Aleykümselam kardeşim benim, sağ olasın. Bir ses kaydı var, hemen onu da dinletelim. Şunu ayarlayalım şöyle bir.
1: Sevdiğimiz bir o kadar saygıdeğer abimiz Taşkın Eleftos, bir o kadar değerli olan akabinde Engin Avşar. Her iki değerli insan için nice güzel dilekler diler, geçmiş doğum günlerini kutlarız. Yüce Rabbimizden niyaz ederiz ki bir dahaki doğum gününüze kalmadan Rabbim ailenizle bir olmayı nasip eder. Sevgilerimizle Allah'a emanet olun. Buradan bu vasıtayla bize can olanlara selam ederiz. Fatih Azat Özışık, Engin Kaya, Erhan Türkoğlu, Mustafa Küleş, Yusuf Keskin, Serkan Bayındırlı, Azat Göztok, Yaşar Melikşah Kürümoğlu, hepinize baki selamlar olsun.
0: Aleykümselam kardeşlerim. Allah razı olsun. Sağ olun kardeşlerim. Hemen kaldığımız yerden devam bir kez. Şunu da şöyle bir kapatalım. Evet. Selamünaleyküm, ben Buca'dan Ahmet Doğan. Aleyküm selam. T1 A19 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler ve onların kader birliği yaptığı başta amcamız Serdar Özcan Dilovan Vural Özgür Güney Yusuf Aksakal ve Ali Küçü'ye bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Bozyaka'dan Serhan Gök ve Eray Dümender. T1 A19 koğuşuna yatan aslan abim Yusuf Can Biler ve Yusuf Aksakal Mert Dökme. Yok özür dilerim. Mete Dökme, Safter Acar, Ergün Ateş, Bülent Persak, Sinan Ger Çeker. Bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki dizüstü yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederiz. Ben Buca'dan Ahmet Doğan. Bir nolu A19'da yatan aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları Caner Çelik, Kadir Can Yiğin, Batıkan Tikis, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe ve yatmakta olan değerli abim Barış Alaba'ya selamlarımı yolluyorum. Abim Yusuf Can bir de der ki mert olana sor bizi, namert herkes kendi gibi bilir. Bu mesajda sanki yanlışlıklar var kardeşlerim. Bilginiz olsun, yani kelime aralarında eksikler var. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen Ceon'dan Mehmet. Barış aleykümselam Mehmet kardeşim. Başta değerli abilerim ve kardeşlerim Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Orhan Işmarcı, Reco Yıldırım, Serhat Çelik, Ömer Patır, Murat Baba, Antepli, Mehmet Ali, Nuri Bulut, Furkan Çubukçu, Cihan Taze Fidan, Efe, Aydoğdu, Abdullah, Çakır, Efe, Arca Ödemiş, T tipinde yatan babam Hilmi, Barış amcam Mehmet, Barış ve yeğenim Muhittin Barış'a selam olsun. Ayrıca dayım Doktor Zeki Kaya ve dostum Orhan Işmarcı, derleri Arzu Kaya ve Ecem yengelerime selam olsun. Benden bu derlere Serkan Kaya'dan zor bela armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C10'dan Reco Yıldırım. Aleykümselam Recep kardeşim. Şakran kampüs ve diğer kurumlarda bulunan dost abi kardeşler, başta abim Okan Yıldırım, Fırat Eskin, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Murat Bayram, eski dostum Ozan Bayar Soner, Barut Bekir Güler, Özgün ve Özgür Şakmak kardeşler, Ulaş Tekmanlı, Güven Yavuz, Burhanettin Kansız, Mert Doğan ismini yazamadım. Tüm sevdiklerime selam ve duayla gece bir söz bırakmak istiyorum. 40 yılda bir hatır soranın 40 yılda bir hatırı olur. Benden hatırı sayılır. Dostlara selamlar olsun. Murat abi, ben Menemen John'dan Reco Yıldırım. Öncelikle aynı koğuşta bulundum değerli abi kardeşlerim Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, can dostum Serhat Çelik, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Mehmet Barış, Murat Baba, Mevlüt Kalender, Ali Efe Aydoğdu, Cihan Taze Filan, Semih Ölçen, Abdullah Çakır, Efe, Emin Süs, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını dilerim. Benden bu derlere Ahmet Kaya'dan bir anka kuşu armağan olsun. Murat abi, ben Menemen Ceon'dan Reco Yıldırım. Aynı kurumda bulunan abi dost kardeşlerim, başta can abim Serkan Öztürk, can dostum Ferdi Demir, Rafet Kale, Yıldızlı Muro, Furkan Çubukçu, Mazlum Sürer, Burak Menderes, Yavuz Selim, Baydar Hasan, Vurgun Yusuf, Yavuz Antepli, Mehmet Ali, Azat, Atalay, Özgür Dikenova, Mehmet Altun, Hakan ve Furkan Ekici kardeşlere selam ve duayla. Asiller şımarmaz, benden bu değerli insanlara Müslüm Gürses'ten haberimiz yok, armağan olsun. Merhaba, ben Ballıkuyu'dan Zalo Şakran, T2'de yatmakta olan abimiz Serdar Koyuncu'ya selam olsun. Seni seven kardeşin Zalo. Merhaba Murat abi, ben Ballıkuyu'dan Zalo. Sağ ol Zalo kardeşim. Çok değerlilerim abim Serdar Koyuncu ve değerli dostum Mehmet Koyuncu'ya ve değerli dostlarımıza selamlar olsun kardeşiniz Zalo. Murat abi, ben Zalo. Değerli abimiz Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, Nusret Aslan, Ramazan, Yavuz Yusuf Kaya, Veysel Yeşil, Ergül Akkuş, Mustafa Çiçek, Mustafa Tekin, Remzi Kıran, Cengiz Kıran, Recep Gezek, Zindan Ahmet Şirin, Can Polat ismini sayamadım dostlara selam olsun. Sizlere seven kardeşiniz Zalo. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3'te bulunan Ömer Elmas'la aleykümselam Ömer kardeşim. Kader birliği yaptığım yoldaşlarım Mustafa Turan, Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran, Korkmaz Şiar, Alp Sercan, Bülbül Avnişan, Dayı Birtan, Esen Ekrem, Bülbül Zaza, Emre Yener, Boncuklara Fısıldayan Adam Ferhat Kırdı, Barışcan Kartalmış, Emin Rutbil, Azer Bülbül, Korkularım şarkısı armağan olsun. Ömer, bir tane mesajın gelmiş, haberin olsun kardeşim benim. Bu arada Sidar Deniz, abi kardeşler, Sidar kardeşim kimin koğuşundaysa kız kardeşimi acilen araması gerekiyor. Eğer yarım saat içerisinde aradıysa bu mesajımı duymamazlıktan gelsin, ama aramadıysa kız kardeşimizi bir arasın Sidar Deniz kardeşime. Söylerseniz sevinirim abi kardeşlerim. Murat abim iyi yayınlar. Ben Sibel Keskiner, sağ ol kardeşim benim. Can dostum Yersu Gökçe Tosun, iki gözüm bir tanecik dostum. Her gün Allah'ım seni bana bir kapı açar. Şöyle diyelim, Allah'ım her gün sana bir kapı açsın. Bacıma da aç, çünkü onsuz sevincim eksik kalır. O da bunu çok hak ediyor diye dua ediyorum. Bir gün bu dualarım kabul olacak ve ben sana sımsıkı sarılacağım güzel dostum. Abi dostuma oy hasret armağan olsun. Murat abim, ben Sibel Keskiner, can dostum Yersu Gökçe Tosun. Kanka bugün mektubun gelmiş fakat postaneci kapıya bırakıp gitmiş. Bizim köpek onu parçalamış. Hiçbir şey okunmuyor. Artık perşembe günü yüz yüze anlatacaksın yazdıklarını. Gülsem mi ağlasam mı bilemedim. Sabah sabah sinirlerim gerildi. Nasıl çekilmez olduğunu tahmin edebilirsin. Hani hep sana ya arkadaşım diye başlayan cümleler kuruyordum ya. Heh öyleymiş de. Seni çok seviyorum. Çok öpüyorum bir tanem. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T417 koşunan Batuhan Çinli. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta can bağım olan Fikret dost ve ailem Onursuz, Agit Ürey, Mehmet İnan. Ayrı koğuşta olsak da aynı kalplerde olduğumuz dostlarımız Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Mustafa Karabıyık, Ayhan Eres, Agit Özkan, Umutur, Cebrail Aslan. Tüm dostlara selam olsun. Gece bir söz, biz karanlık sokakların hükümdarlarıyız. Geceniz güzel olsun. Murat abi, ben T417 koşulan Batuhan Çinli. Başta can bağım olan Fikret dost, ailem Onursuz, Agit Ürey, Mehmet İnan. Ayrı koğuşta olsak da aynı kalplerde olduğumuz dostlarımız Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Mustafa Karabıyık, Ayhan Eres, Agit Özkan, Umuttür, Cebrail Aslan. Tüm dostlara selam olsun. Gece bir söz, biz karanlık sokakların hükümdarlarıyız. Geceniz güzel olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemence ondan Nuri Bulut. Aleykümselam Nuri kardeşim. Başta değerli abilerim Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Alanso Orhan İşmarcı, Reco Yıldırım, Serhat Çelik, Mehmet Barış, Serdar Yakup Dezen, Semih Ölçen, Cihan Taze Fidan, Furkan Çavukçu, Efe Aydoğdu, Abdullah Çakır, Efe ve ismini yazamadım. Tüm abi kardeşlere selam olsun. Ayrıca kadın kapalı C8'de bulunan dayım Doktor Zeki Kaya, abim Orhan İşmarcı, derlere Arzu Kaya ve Ecem yengelerime de selamlar olsun. Ben Menemen John'dan Orhan İşmarcı yani Alanso, başta hapishanelerin eski temediği dayım Doktor Zeki Kaya ve Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Recep Yıldırım, Antepli Mehmet Ali, Murat Babam, Mehmet Barış, Ömer Patır, Abdullah Çakır Efe, Emin Süs, Aslan kardeşim Ali, Efe ve Cihan Taze Fidan'a. Ayrıca değerli kardeşim Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, ayrıca Şakran Kampüs'te bulunan can dostlarım Uğur Akman, İbrahim Barlay, Taylan Ozan Denli, Ahmet Orman sofralarını paylaştı. Abi kardeş dostlara selamlar olsun. Ben Menemen John'dan Orhan İşmarcı, kadın kapalı C8'de bulunan derdim Ecem radyo başına. Hayatıma geldiğinden beri içimdeki telaşın yerini güven aldı. Buna en çok senin sakin sevgin sebep oldu. Ayrıca derdi dayım Doktor Zeki Kaya'nın derdisi yengem Arzu Kaya da selam olsun. Benden derdime Yıldız Silva hastayım sana şarkısı armağan olsun. Murat abim, ben kadın kapalı C8'de bulunan Ecem, Menemen C10'da yatmakta olan sevgilim Orhan İşmarcı radyo başına. Sevgili demek yetmiyor. Sen benim ailem, yol arkadaşım, huzurlu limanım. Sen benim sevmelere doyamadığımsın. Benden derdime ateşten gömlek şarkısı armağan olsun. Menemen B1'de yatmakta olan Atahan Ersun. Kötü bir şey olduğunda keşke onun değil benim başıma gelseydi denilen tek şey evlattır anneciğim. Seni çok seviyorum. Ben hemen B1'de yatmakta olan Atahan Ersun. Sevgilim, ayrıca vedalaşma faslı bitti. Akşam Hazallar gelecek, onları da göreceğim. Yarın da annemle son alınacakları almaya ineceğiz. Bundan yazar haber veririm. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet kalbim. Hemen şimdi alalım. Mete dökme. Metem, yarın Allah izin verirse kayıt yapacağım mesajlarınızı. Birçok kardeşlerim, vallahi aklımda değil isimleriniz ama çok gelen mesajlarınız var. Allah nasip ederse. Aslında bugün gidecektim. Bugün gidemedim. Zamanla ilgili biraz sıkıntı yaşadık. Yettiremedik zamanı. Yarın Allah izin verirse kayıt mesajı gönderen kardeşlerim, isminiz aklımda değil. Hakkınızı helal edin. Ama sizler biliyorsunuz yarın inşallah kayıt mesajı yapacağım. Tahmin ediyorum bir aksilik

Olmazsa yarın akşam paylaşacağım. Ona göre bilginiz olsun sevgili kardeşlerim, haberiniz olsun. Bu arada bir kez anons edeceğim. İlgilenen olur ise, duyan olur ise, Allah nasip ederse agalar, yani radyonun işletmecileri, bu radyonun işletmecileri, her şeyin sahibi Allah. Radyoyu satıyorlar, bilginiz olsun, yani lideri satıyorlar. Bugün netleşti çünkü agalar turizm işi yapıyor, yetişemiyorlar. Yani zaman ayıramıyorlar, zaman ayıramadıkları için de bugün öyle bir karar aldılar. Bilginiz olsun, ilgilenen olur ise bana ulaşabilirsiniz ya da lidere ulaşabilirsiniz. Zaten liderin telefonu internette var. Ama Derya'dan, ama Özgür'den, ama bana denk gelirse benden bilgi alabilirsiniz. Haberiniz olsun kardeşlerim. Uğraşamıyorlar artık, zamana yetiremiyorlar. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Selamünaleyküm Murat abi, nasılsın? Aleykümselam Berşan, çok şükür. Hep beraber yol alın. Senin aracınla canlarım kanlarım olan başta Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Berat Arslan, can yoldaşım Koray Kahramanlı, Halit Akbaba, Çınar Birlik, Mami Birlik, Devrim Birlik, Yusuf, Gülçin, Hasan, Güneş, bu değerli insanlara bin selam olsun. Ve aynı koğuşta kaldığım abilerim Zeki Okan ve Şeyto Serdal Aykurt, Ceyhun Öcal, bu değerli insanlara Ferhat Tunç'tan kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Sizi seven Berşan Polat. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat, selam olsun sana Murat abi. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Ankaralı Ceyhun Hocal, Zeki Okan başta olmak üzere abim Şeyto, Serdal Aykurt, dostlarım Ahmet Acar, Ferhat Çakar, Emre Can, Altun Hasan, Bostancı, Özgün, Erkan, Mami Yılmaz, Murat Duman, Bergamalı, Batu, Umut, Arslan, Feyzican, Karadeniz. Bu derdi insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, T3B9'da kalan sevdiğim Berşan Polat'a bin selam olsun. Gözün arkada kalmasın, sen içeride dimdik dur, ben dışarıda adını taşırım. Herkes sevdiğini söyler, ben cezasını seninle birlikte çekiyorum. Çok özledim, çok aleyküm selam kız kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, biz bir nolu A14 koşulan Güney ve Yılmazsak, aleyküm selam kardeşlerim. Bizim için değerli olan canlar Fırat, Coşkun, Engin, Balcı, Celomen, yok Celom yazıyor. Engin Balcı, Celom Kan kardeşim, İbrahim Taşyan, Uğur Çakır, Oğuz Tolup, Fırat Çelenk, Ogün Özdemir, Ali Arap Aslan, Boran Yıldız Aydınlı, Sabri Kulaksız, Mert Eko Kahraman, Engin Avşar, Mahmut Tütüncü, Özcan Arap Aslan, Tahsin Çağdaş, Hep Bektaş Oğlu, Ensari Altın Işık, Veli Çelenk, canlara selam olsun. Elbet bir gün özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Murat abi, biz bir nolu A14 koşulan Yılmaz ve Güneşsak. Bizim için değerli olan canlarımız Aslan Kayınçoğum, Azcan Yatmaz, Ağdayımız Taşkın, Eleftoz, Mehmet Fatih Özışık, Azat Özışık, Zeki Kaya, Devran Yüksek, Erdoğan Dikmenoğulları, Mesut Hacıoğlu, Serkan Yavuz, Mustafa Çakır, Şahçıyan Kurt, Keko Fırat, Öztaş Deren, Şevket Vazgeçtim, Osman Karakalpak, Remzi Tekdemir, Beran Teliman, Sedat Salam, Abdüsamet, İlter Muhammed, Yılmaz, Tolga Özükan. Bugün batarsa güneş, yarın yeniden doğar. Her gecenin sonunda vardır bir sabah, elbet bir gün canlar. Evet, bir kez daha söyleyeyim. Lideri satışa çıkarmışlar kardeşlerim. Bilginiz olsun. İlgilenen olursa kardeşlerimiz bilgi alma babında, dediğim gibi liderin telefonundan ulaşabilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz. Haberiniz olsun kardeşlerim. Çünkü zaman ayıramıyorlar, yetişemiyorlar. Gerçek işleri turizmcilik. O yüzden ağırlığı oraya verecekler. Yani haç umre işi yapıyorlar. Sonra Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, sonra Karadeniz turları yapıyorlar. O yüzden yetişemiyorlar. Mecburen onlar da kendilerine göre haklılar. İlgilenen fikir almak babında işin meraklısı varsa bana ulaşabilirsiniz. Derya'ya ulaşabilirsiniz. Özgür kardeşime ulaşabilirsiniz kardeşlerim. Murat abi selamünaleyküm, ben TK16'dan Kadir Tosun, aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Bayramın anlamı kavuşmak derler ama bazı kavuşmalar demir kapıların arkasına bekler. Benim bayramım biz özgürle kavuşunca başlayacak sevdiğim. Her şeyin hayırlısı ömrüm olsun be bir tanem. Ayrı ayrı olsak da aynı gökyüzü altında aynı sabaha uyandık. O uzun bekleyişlerin sarılmayla biteceği gün gelecek elbet bir gün sevdiğim kadın canım eşim. Seni çok seviyorum, her zaman yanındayım. Murat abi ben T2A16'dan Kadir Tosun, kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Benim güzel gözlüm nasılsın, iyisindir umarım, beni soracak olursan sensiz nasıl olabilirim bilmiyorum. Ama az daha sabır, sanıyorlar ki bir daha çiçek açmayacağız, Allah'a yemin olsun ki bu bataklıktan çıkıp en güzel çiçeği biz açacağız. Seni tanıdığım güne sen olmasan ben ne yapardım bilmiyorum, seni canımdan çok seviyorum canım eşim.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Kadın Kapalı'dan Plan Fatma Daş. C5 koğuşun adaletini sağlayan değerli ablam Zeynep Kocabaş, değerli arkadaşım Yeliz Tülin ve tüm koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Ben Fırat Özyeşik, aslan kardeşlerim Mehmet Fatih Özyeşik, efsane Azat Özyeşik, Baran Özyeşik, Alihan Özyeşik, Emirhan Özyeşik, Sabri Kulaksız, Doktor Zeki Kaya, Ahmet Kartal, Resul Kartal, yok Resul Yıldız pardon, Ahmet Kartal, Resul Yıldız, Engin Kaya, Fuat Yüce Osman, Kara Kalpak, Fırat Çelenk, Polat Denerli, Muhammed Yılmaz, İbrahim Taşıyan, bu dostlara bin selam olsun. Ben Zazi Fırat Özyeşik, özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben T1B15'ten Muhammed Aydın, yani Tweety. Başlayın ortamı paylaştım dostlarım. Ercan Balı, Ahmet Dündar, İbrahim Erişen, Cemil Uzun, Çakip Başkan, Engin Alparslan, Baran Can Özü, farklı koğuşta bulunan Muhammed Sait, Ferhat Turgay, Resul Yıldız, Mert Toprak, Gökhan Ergül, Fırat Çelenk, Ekrem Birlik, Eray Oyman. B16 koğuşuna selam olsun. Selamun aleyküm herkese, iyi akşamlar, aleyküm selam. Ben T1B15'ten Cemil Uzun, öncelikle T3'te bulunan abim Yılmaz Uzun, Menemen'de bulunan Emin Uzun, aynı koğuşta bulunduğum canlar Ahmet Dündar, Ercan Balı, İbrahim Erişen, Muhammed Aydın yani Tweety, Baran Can Özü, Kurtuluş Şakarlı, Ceyhun Filiz, Engin Alparslan, Seçkin Gürbulak ve Şahin Beşer, kadın kapalı olan Ayten ve tüm arkadaşlarıma selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam kız kardeşim. Şakran T4A8 koğuşunda yatmakta olan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan radyo başına. Canımın içi Ferom, aradın ama konuşmamız yarım kaldı. Ne olduğunu anlayamadım, sonra da bir daha aramadım. Mesafeler uzak olabilir ama gönlüm her an senin yanında. Sesini duyamadım, her an seni daha çok özlüyorum. Bil ki kalbim hep seninle atıyor. Ne olursa olsun sevgim eksilmiyor. Marak'ta kaldım bir tane. Aklım hep sende, seni çok seviyorum. Önce Rabbime, sonra kendine emanetsin. Canımın parçası. Şakran T4A8 koğuşuna yatmakta olan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan'a, Erdal Güney'de saklımdasın, şarkısı armağan ederseniz çok sevinirim. Gece ve Ferom'a şöyle bir söz bırakıyorum. Sen yanımda olmasan da aklımda, kalbimde her anımda saklısın. Mesafeler değil, sevgimiz konuşur aramızda. Ben Aleyna hep Bektaşoğlu, canım eşim Tahsin hep Bektaşoğlu, seni çok seviyorum. Sesini duydum, çok mutlu oldum. Sevdiğim can yoldaşım, ruhum, ömrüm, benim bu dünyadaki tek varlığım. Dünyam, hazinem, eşim, ailem. Ben Tahsin hep Bektaşoğlu, canım karım Aleyna hep Bektaşoğlu. Sevdiğim kadınım, hayatımın anlamı, ailem, onurum. Sevdiğim hayatım, kalbim, beynim, benim sen... Yok, yanlışlık var Tahsin, hemen dur düzeltelim orayı da. Şöyle diyelim, anlamı ailem, onurum, sevdiğim benim, hayatım, kalbim, beynim, sen benim tek sevdiğim karımsın, seni çok özledim aşkım benim, seni çok seviyorum. Ben Filiz, T4A8'de olan Doğukan Erdoğan, kokunu hasret kaldım, kara gözüm, çok özledim seni, yakındır kavuşmak, o kara gözlerinden hasretle öpüyorum canım oğlum. Ben T4A8 koğuşundan Altınlalı Doğukan Erdoğan, koğuşumuzda bize dik duruşuyla abilik yapan asil ve yakışıklı Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim olmak üzere. Orhan Yağcı, Sait Sayım, Eren Köse, Mustafa Anıl, Gürkan Bedri, Mehmet Doğan, Emre Arslan, Murat Vatansever, Feyyaz Pesket, Emin Turul, Oktay Arman, Yusuf İstanbul, Ahmet Ergül, Azat Delikanlı, İbrahim Akbaş ve aynı kurumda bulundum. B18 koğuşundaki Suat Konuk abim ve B12 koğuşundaki Ahmet Karakaş'a bin selam olsun. Canım abim Ferhat Arslan der ki herkes karanlıkta kendini sakladığını sanır ama bilmezler ki biz karanlıkta kimin ne olduğunu net görürüz. İyi yayınlar Murat Bey. Ben Müjgan, sağ olun Müjgan Hanım. B10'un prensesi Damlam. Avukata bugün ulaşamadım. Yarın tekrar arayacağım. Az kaldı kardeşim. Kavuşmamız çok yakın. Bu kez olacak. Seni çok severim. Çokça özlem biriktirdim sana. Özlem öz değil. Gönlüm dağlarda, çiçeğime armağan olsun. İyi yayınlar Murat Bey. Ben Dilek, kadın kapalı. B10 koğuşunun kraliçesi Damla Çakmak radyo başına. Güzel Damlam, nasılsın? Müjgan ablanla bizim seni anmadığımız bir gün bile yok. Her zaman keşke yanımızda olsa dediğimiz tek insansın. Ben inanıyorum bu kötü günler en kısa zamanda geçip gidecek ve biz o kötü günleri birlikte anıp birlikte güleceğiz. Çıkacağın günü iple çekiyoruz. Birlikte güleceğimiz zamanlar çok yakın. Tüm sevgim ve dualarım seninle. Ebru Gündeş, sonsuz sana gelsin.
Pizyon.dot koğuşundan Hülya Bayraklı ve Hatice Buse Yılmaz, dostlarımız İmparatoriçe, Mehtap Gezen, Güler Demirkıran, Esen Çalışkan, Nehir Otoker, Senem Çetinkaya, Arife Gülce Gün, Gamze Çakar, Bilgin Özgören, Pelin Dursun, Ezel Özel, Rabia Taşkesen, Poyraz'ın Sılası, Aysun Hendek, başka koğuşta bulunan canlarımız Gülsüm Yazgan, Çilem Durman, Ceren Ogan, Bahriye Günay, Nergis Erol, İkram Ada ve Ramo Temel'e selam olsun. Murat abi, bizim için Etkin'den Kralını Tanımam çalar mısın?

Ben sevinirim. Sana da selam olsun Murat abim. Aleyküm selam kardeşlerim. Şakranti 3D2 Yavuz Kırçiçek radyo başına. Kurban olduğum canım kocam. Bugün sabah uyandım, annemler geldi aldı beni. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar annemlerdeydim. Her şey yolunda, bir sıkıntı yok. Bütün gün aklım sendeydi. Umarım sen de iyisindir. Bugün arama. Acil bir şey olursa radyodan yazarım sana. Arkandaki en güçlü dağ. Seni çok seviyorum. Şakranti 3D2 Yavuz Kırçiçek. İyi ki tüm yollarım sana çıkmış. Sadece güzel günleri paylaşmak değil, seninle sessizce yan yana durabilmek bile ruhuma o kadar iyi geliyor ki. Sen benim hem en yakınım hem de kalbimin en güzel köşesisin. Yarın çıkacak gibi, umutla yıllarca yatacak gibi sabırlı. Belki bugün değil, en yakın zamanda sana kavuşmak ümidiyle sevdiğim bir tanecik kocam. Ben Gökhan Ergül, başımın tatlı belası Gülüm. Ben gönül kapımı tüm samimiyetimle araladım sana. Yüreğinde ve geçmişindeki eksik ne varsa al benden, tamamla can parçam. Bir gülüşün ömre bedel. Yüreği güzel kadınım, seni çok seviyorum. Sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, Murat abi kolay gelsin. Sağ ol Gökhan kardeşim. Şimdi bu konuyu biz anlamadık. Bize sen anlatır mısın? Hayrolsun. Bahçede oturuyoruz. Arkadaşlara sordum, sevgilisinden korkan var mı diye. Nedir sonunu bir okuyalım hele. Var mı diye Ozan yazar dostum da ben korkmuyorum dedi. Ben de nedenini sordum. O da neden korkayım ki dedi. Evde çamaşırları ben asarım. Bulaşıkları ben yıkarım. Ütüyü ben yaparım. Camları ben silerim. Ve evde de son sözü ben söylerim dedi. Neymiş dedim son sözün. O da tamam karıcımmış. Allah'ım bana bir şeyler oluyor. Neymiş son sözü? Ozan neymiş son söz? Evde de son sözü ben söylerim dedi. Neymiş dedim son sözü? O da tamam karıcımmış. Son sözü yani bu. Bu konuyu sana bırakıyorum Murat abi. Bu konuda bizi aydınlatırsan seviniriz. Herkese iyi akşamlar sevgili. Ya Gökhan. Şimdi gireyim, tamam, madem bizden fikir istemişsin. Aslında Ozan'ın yaptığı doğru. Şimdi doğru birdir. O da benim doğrumdur. Ozan. Neyse, gündeme getirmişken tamam. Ozan'ın dediği doğru. Gökhan. Şimdi farz edelim kız kardeşimiz 10 gün 20 gün yok. Gitti anasına. Ne yapacak? E tabii ki o yapacak mecburen. Ben de yapıyorum çünkü. Hayal kuruyordum. Şeyde Çamkule'de Çınar Mahallesi var, oturuyorduk. Şey, tepe var, Çınar. Küçük Çınar, Büyük Çınar, oturuyordum. Diyordum Allah'ım bize kim kız verecek ya? Evlenecek miyiz? Çalık çocuğa karışacak mıyız? Derdik diye diye. Allah nasip etti. Kendimize çekil düzen verdik. Evlendik. Bir şey diyeceğim, güleceksiniz. Belki tuhafınıza gidecek. Yemin ederim çocukluğumdan bu yaşıma kadar kendi kıyafetlerimi kendim ütülerim. Kendi kıyafetlerimi kendim ütülerim. Camları silerim. Elbiseleri makineye atarım. Makine yıkar çıkartır gider balkona asarım. Sıkıntı yok yani Ozan, tek değilsin ha. Giderim kurudu birkaç saat sonra alırım, toplarım, katlarım, yerine koyarım. Ütülenecekleri olan ütülerim, askıya asarım. Yemeğimi yaparım. Aslanlar gibi de yemek yaparım. Aç kalmayız yani Ozan, rahat ol. Hayat bu. Yapacak bir şey var mı? Sağ elin sol ele faydası yok. Gökhan. Bence siz de Ozan gibi olun. Yani olun ki aç kalmayın. Kendi işinizi kendiniz görmenizde fayda vardır her zaman. Kadınlar nimettir. Evet, onlar nimettir. Ben Tevilbi 18'den Halil Karagöz. Kadın kapalı Combir'de bulunan kıymetlim Muğla'lım. En kıymetlim. Sen benim baktığım yerde olmasan da daldım her yerdesin. Gülür'den bir sevgi borcum var şarkısı sana armağanımdır. Ayrıca kıymetli kardeşim Gökhan Ergül ve kıymetlisi Gülo Ergül'e selam ederim. Sevgilerle Halil Karagöz. Şimdi
T1 ve 18'deki sevgili

Sevgili kardeşlerim, bugün 4 tane mesajınız geldi. Bugün geldi ama. Gökhan abim bugün gönderdi. Haberin olsun, bize 3-5 gün önce gelmedi yani bu mesajlar. Yarın kayıt yapacağım. Kimin varmış? Halil Karagöz kardeşimizin var. Sonrasında Halil Karagöz bir tane daha var. Fırat Korkmaz kardeşimizin var. Bir tane daha Fırat Korkmaz kardeşimizin var. T1B18'deki sevgili kardeşlerim, mesajlarınız bugün geldi. Niye bunu söylüyorum? Zan altında kalmayayım diye. Bugün 3-4 gün önce göndermişsiniz mesajlarınızı ama 1,5-2 saat önce geldi Gökhan. Haberin olsun, yarın Allah nasip ederse kardeşlerimin mesajlarını kayıt mesajlar içerisinde paylaşacağım, bilginiz olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TJ7'den Taylan Ozan denli. Aleyküm selam Taylan, sağ ol kardeşim benim. Birlikte kader birliği yaptığım kralı Ekrem Birlik, Umut Mustafa Bor, canlarım olan Çınar Birlik, Halil İdem yani Cambaz, Emrullah Ete, Hikmet Ören, İbrahim Acar, Fuat, Hasbil Hüseyin, Büyük Aydın Naşto. Çınar kardeşim ve tüm abi kardeş dostlara bir söz bırakmak istiyoruz. Dünyada hiç kimse seyirci koltuğunda oturan cesur insanları alkışlamazlar. Alkışlar daima sahneye çıkanlar içindir. Tüm canlara selam olsun. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli. Birlikte kader birliği yaptığım kanalı Eko Birlik, Çınar Birlik, Halil İdem yani Cambaz, Emrullah, Ete, Hikmet, Ören, Başka Koğuş ve kurumlardaki dost abi kardeşlerim Yavuz Çelik, Namı Der, Cüce, Tamer Demirdaş, Furkan Genç, Mami Birlik, Gökhan Karaduman, Orhan İşmarcı, Alanso, Doktor Zeki Kaya, canım kuzenim Uğur Akman, Batuhan Güler, Hasan Yuran, Yusuf Tokay, Hakkı Atmaca, Muhammed Atmaca, Kadir Atmaca, Ogün, Soysal Taşkın, Okur, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Baran Kayalar, Sefa Gökkaya, Oğuz Keleş, Nazmi Aslan, Aykut Polat ve tüm canlara selam olsun. Gökhan, ben bunları nerede öğrendim biliyor musunuz? Çocuktum. Hemen takriben ilkokula bile gitmiyordum aslında. Çok iyi hatırlıyorum ama. O günleri hiç unutmuyorum. Rahmetli annem, eski bir evimiz vardı Çamkule'de. İkinci evimizdi. İlk ev zaten yaklaşık yani şimdiki aklımızda o zaman hemen bir tane salon vardı. Çamkule'de caminin sokağındaydı. Bir tek göz yapmıştı rahmetli babam. Biz 8 kardeştik. 6 erkek. 2 de kız kardeşim. 8 annem, babam 10 kişilik. En ufakları zaten benim. Bir göz odada kaldığımızı çok iyi hatırlıyorum. Çocuktuk o zaman. Sonra bir alt sokağa taşındık. Rahmetli annem, o zaman ablalar çok iyi bilir, abiler de çok iyi bilir. Tütün mağazaları, fabrikaları vardı. Herkes çalışırdı. Ben annemin sırtında çok gittim. Bu boğaz içinde hasır çuval diken bir fabrika vardı. O soğukta, karda, kışta annemin sırtında, çocuktum o zaman. Beni bağlardı battaniyeyle. Çuval dikmeye giderdi. Ve o haliyle eve gelirdi. Yemektir, bulaşıktır. Küçük bir sandalye vardı. Hiç unutmuyorum. Sandalyenin üstüne çıkardım. Annemin yıkadığı bardakları durulamaya çalıştırdım çocuk halimle. Ve sonra keyif almaya başladığımda, her yaşım ilerlediğinde her günüm anneme yardım etmekle geçiyordu. İlkokuldayken geliyorduk. Anneme yardım ediyordum. Ablalarım çalışıyordu. Abilerim, herkes kendi dünyasında bir şeyler yapıyordu. Evlendiler, sonra evlerini ayırdılar falandır filandır. Cahdır, cahdır derken evlendim. Dedim ki çocuklarım olursa elbiselerimi çocuklarım ütüler derdim hep. Sonra Allah iki tane kız evladı verdi. Şimdi biri 30 yaşında, biri 25 yaşında. Oğlum işte askerde geçen gönderdi. O çocuklarım evleninceye kadar kolay kolay çok acil bir işim olmadığı sürece çocuklarıma şu pantolonu, gömleği veya tişörtü çiler misin demedim. Emin olun buna. Belki tuhaf gelebilir. Hep kendim ütüledim. Hep kendi ütülediğimi giydim. Annemden kalma bana bu. Yani sevdiğim bir şey. Severek yaptım. İşte burada bile. Oturduğum yer pırıl pırıl. Gelirim her gün temizliğimi yaparım. Yani şaka mayetine ama güldük, hep beraber güldük, hep beraber tebessüm ettik. Allah da sizleri güldürsün. Çünkü sizin mesajlarınızla gülüyoruz, sizin mesajlarınızla keyif alıyoruz, hüzünleniyoruz, dertleniyoruz. Sonuçta ben de sizler gibi bir insanım. Duygularım var, hislerimiz var. Üzülüyoruz bazen,
içimize atıyoruz. Keşke diyoruz orada olmasalar, dışarıdakiler de bunu yaşamasa diyoruz. O yüzden hayat bu. Her an her şey olabiliyor. İnsan da öyle. Bu kelamon mu diyoruz? Değil mi? Eğer dilimiz dönüyorsa bu kelamon bizleriz aslında. Çünkü istediğimiz an, istediğimiz saniye, istediğimiz duyguya dönebiliyoruz. Ağlayabiliyoruz, gülebiliyoruz, kahkaha atabiliyoruz, neşeleniyoruz, hüzünleniyoruz. Oluyoruz da oluyoruz. Aslan kardeşim, Taylan Ozan denli her zaman aklımda, kalbimde seni çok özledim. Dört gözle yollarını gözlüyorum. Yengen de çok çok selamı var. Çıkışta güzel yemekler yapayım ona diyor. Sen özlemle, hasretle bekliyoruz. Kendine çok iyi bak canım dostum. Seni çok seven kardeşin Teoman. Şakran Teviş, Taylan Ozan denli canım kocam. Sonsuz gibi gelen bekleyiş aslında aşkımızın derinliğini gösteriyor. Her geçen gün seni daha çok özlüyorum ve senin için beklemek aşkımızı daha anlamlı kılıyor. Seni çok seviyorum eşin. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Teviş Ceviş Koğuş'tan Tamer Ayaydın. Kader birliği yaptım can dostlarım, arkadaşlarıma hitaben. Görkem Can Öztoker, Cevdet Güngör, Adem Sabırlı, Doğan Özdemir, Hakan Keser, Şehmut Sürer, Ahmet Balcı, Enes Agirman, Hamuke, Sait Meriç Sabri, Demircan ismini sayamadım. Tüm abi kardeşlerime selam olsun. Ben Teviş Ceviş Koğuş'tan Tamer Ayaydın. Benim için değerli olan dostlarım Özhan Özgün, Barış Koçer, Hakan Kırımlı, Mithat Bergin, Nafiz Gök, Eyüp Çiçek, Murat Çiçek ve 5-8 koğuşuna ayrıca ismini saymadım. Tüm Gediz Yukarı Mahalle çocuklarına sıradaki şarkı armağan olsun. Ben T3C3 kurumunda yatmakta olan Tamer Ayaydın, aynı kurumda bulunan Cevdet Bingöl'ün doğum gününü kutlar. Bir dahaki doğum gününü ailesine geçirmesini temenni ederim. İyi ki doğdun. Yeni yaşın sana sağlık, mutluluk armağan etsin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten kalenin hızlı sokaklarından Şefikcan namıdar. Çapu aleyküm selam Şefik kardeşim. Başta Öz abim Agitcan Dev Devran. Başta Öz abim Agitcan Dev Devran Azat Yavuz Yıldızlı Muruk. Kurumda C3 koğuşuna bulunan Havan Keser. Havan Keser doğru mu Şefik? Hakan olabilir mi? Sıraç Kahraman yani Pango akabinde amcam Çam Dibinden Sakal Ahmet dayımız Sado Çelik, oğlu Baran Çelik, Mustafa Başar Namıdar, Grover kardeşlerim Selçuk Yılmaz, Zaza Çakır ve can dostum Çimentepeli sokaklardan Ramço ve eski Çamlık'tan Egemen Daş'tan dayıma selam eden, bu sözüm sokaklardan Ramço'ya gelsin, biz geceleri seviyoruz diye kimse kendini yıldız sanmasın, bizim yolumuz dikenli, ayağını seven, ayağını seven gelmesin, kurtlar sofrası armağan olsun Çapo. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten Mustafa Başar namıdar Grover. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle amcam Çam Dibinden Sakal Ahmet, Sado Çelik, Aslanoğlu, Baran Çelik, İki Gözüm, Baltazar, Sato kardeşlerim sokaklardan Çimentepe'li Ramço, Kaleri, Şefikcan, Çapu Aktepe'li, Sadun Şimşek, Kadir Burak Keser'e selam eden kadın Kapalı'da bulunan Dilara Tebe, acil şifalar dilerim. Ne kadar çukura batmış olsak da kum taneleri gibi en tepeye çıkacağız. Günler bir fırtınaya bakar ve selam. Yıldız Silbe'den aşk laftan anlamaz ki, tüm laftan anlamayanlara armağan olsun. Hayırlı yayınlar abi. Eski Çanlık'tan Grover, Egemen Daş'tan dayıma da selamlar olsun. Sağ ol Mustafa kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten Çam Dibinden Alperen Yaman namıdar Al Capone. Aleykümselam Alperen kardeşim. Öncelikle amcam Çam Dibinden Sakal Ahmet, Bekoz Zengin, T2'de bulunan aslan kardeşim Arda Yaman. Akabinde kardeşlerim Emir Ercan, Namıder Asil, Abdülaziz Bayraktan, Arda Karanlık, Aktepe'li Sadun Şimşek, Devran Koçan, Onur Kaza selam eder gece bir söz. Şeref Dağı'ndayız kaybeden tırmanamaz grup yorumundan güzel bir şarkı. Tüm mahkumlara armağan olsun. Al Capone, Alperen Yaman. İyi yayınlar, ben Velat Koyuncu, sıradaki tüm şarkılar eğilmeyen başlarına, solmayan umutlarına kurban olduğum abilerim Serdar ve Mehmet Koyuncu ve tüm kader mahkumlarına gelsin. Hayat bazen bizi kuytuya çekebilir ama unutmayın ki en parlak yıldızlar en zifiri karanlıkta belli olur. Sizin asaletiniz o karanlığa delip geçecek güçtedir. Biz dışarıda gölgemizle değil, sizin bize bıraktığınız o ağır isimlerle yürüyoruz. Bin hasret ile sizi seven kardeşiniz Velat Koyuncu. Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, yollar ağır olsa da yönümüz aynı. Zaman uzar, hasret artar ama kardeşlik değişmez. Gözüm yolda, kalbim sizde her geçen gün. Biraz daha sabır. Sizi seven sayan Baran Koyuncu kardeşiniz hep yanınızda. Canım abilerim, gün gelir, yollar birleşir ve biz yine birlikte yürürüz. Baba Serdar, selamını aldım.
Seni öpüyorum, Allah razı olsun. Sana da sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Serdar Koyuncu, baba Serdar Baran'dan aldım selamını. Aleyküm selam. Sana da sevgiler, selamlar. Öncelikle selamun aleyküm, ben Ahmet Şakar, aleyküm selam. Buradan senin aracınla Şakran İkinoğlu'da yatmakta olan Derde Serdar Koyunca sonsuz selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Özgürlük gökyüzünde bir bulut, ulaşılması güç lakin imkansız değil. Özgürlük aslında meydanlar dolusu bağırabilmektir. En güzel özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Seni seven sayan Ahmet Şakar, Ahmet Kaya'dan Diyarbakır türküsü benden Serdar Koyuncu'ya gelsin. Çalarsanız çok sevinirim. Ben Ferit Yılmaz, Şakran İkinoğlu'da yatmakta olan değerli Serdar Koyuncu'ya sonsuz selamlarımı gönderiyorum. En güzel özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Seni seven sayan Ferit Yılmaz. Bir mesaj daha okuyayım kardeşlerim. İki şarkıyla hem kendimizi hem sizleri dinlendirelim. Selamun aleyküm, aleyküm selam. T1C9'dan Mehmet Karatepe. Beraber kader birliği yaptım. Kader dostlarım başta can dostum Tatü İsme Tari olmak üzere Doğuşcan, Tuna Cezo, Sedat Sarsılmaz, Mehmet Sarı, Semih Erdi, Günay Ceyhun Batur, Tarık Aydemir, Orhan Işıksoy, Hakan Ecevit, Gökhan Balcı, Semih Çelikdan, Mert Temen, Mert Solak, Tahsin Hep Bektaş oğlu, amcam İrfan Karatepe, kardeşim Haktan Karatepe, İbrahim Alada, Serkan Otoker, Cemil Doruk, Tosun Öğlü, tüm dostlara selam olsun. T1C9'dan Doğuşcan Tuna, beraber kader birliği yaptım, kader dostlarım başta can dostum Tatü İsmet Tari olmak üzere Doğuşcan Tuna, Cezo, Sedat Sarsılmaz, Mehmet Sarı, Semih Erdi, Güney Ceyhun Batur, Tarık Aydemir, Orhan Işıksoy, Hakan Ecevit, Gökhan Balcı, Semih Çelikdan, Mert Temel, Mert Solak, Tahsin Hep Bektaşoğlu, amcam İrfan Karatepe, kardeşim Haktan Karatepe, İbrahim Alada, Serkan Otoker, Bilal, yok Cemil Doruk, Tosun Öğlü, pişmanlık yok, tecrübe var, tüm dostlara selam olsun. Murat abi sana da selam olsun. Aleyküm selam Doğuşcan kardeşim. Tatü İsmet kardeşim, Bilal kardeşim, siz de selamlarınızı aldım. Aleyküm selam sizlere de, Koç'taki tüm kardeşlerime de sevgiler, selamlar. Selamun aleyküm Murat abi, ben Tatü İsmet, kader birliği yaptım, can abim Bilal Yavuzer, hayat ne kadar acımasız olsa da biz bildiğimiz doğrulardan şaşmayız. Tüm kayda değer dostlara selam olsun. Ben Tatü İsmet Gönül Baba Çoş Radyo başına. Görüşüne gelişine sakladım gelişini. İyiyse son nefesime ömrüm. Ne var temiz kardeşime de selam olsun. Sevinçek Kutup'ta yaz şarkısı armağan olsun ona. Tatü sanki yanlışlık var başlıkta, karışık. Yani bizlik bir şey yok kardeşim benim. Bunu da okuyayım. B11 Koğuş'tan Betül Duran, Nur Hayat Atay, Bilge Keleş ve Candan Gökmen, kızlarım sabır edin, aklınızı koruyun, kimsenin sizi sertleştirip vicdansızlaştırmasına izin vermeyin. Gün gelir, bu günler geçer, önemli olan çıktığınızda hala kendinize saygınızın kalmış olmasıdır, unutulmadınız. B11 Koğuş'ta olan Betül Duran, Nur Hayat Atay, Bilge Keleş ve Candan Gökmen, canlarım içeride olabilirsiniz ama aklınız, kalbiniz ve hayalleriniz hala özgür olabilir. Dışarı çıktığınız gün yeniden başlayacak, gücü şimdiden içinizde büyütün. Hayat sizi bir dönemde değil sonsuza nasıl ayağa kaldırdığınızı hatırlar. Ebru Gündeş'ten Arasam Gelme, çalarsan sevinirim. Bir şarkı, bir şarkıdan sonra kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşacağız. Takriben bir 15 dakika sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17'e kadar bir yaptım dostlarım. Başta Abdullah Talha Karayan, Kosovalı Fırat gazeteci İbrahim Atmaca, Salih Yılmış, Murat Kaya, Can Kaya'ya, ben T4'te yatmakta olan Aslan kardeşim, Derli Paşam, Muhammed Yalur ve Barış'tan, Hacı Can'dan dayıma selamlar olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kurt kışı geçir ama yedi ayaz asla unutmaz. Gökhan Donay'dan Karlı Dağlar şarkısı armağanım olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Abdullah Talha Karayel. Aleykümselam Abdullah kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Tolga Yalur ve kader birliği yaptığı dostlarım Kosovalı Fırat, Salih Yılmış, İstanbullu Murat Kaya, Muhammed Yalur ve kardeşimiz Can Kara'nın babası Hakan Kara, Meremen'de yatmakta olan değerli ve kıymetli Polat Güleş, İşman Alabay ve Kenan Beyazsaç abilerime selam eder. Özgür günlerde görüşmek üzere. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sen doğru ol, eğri belasını bulur yener. Yener Çevik'ten elbet hesaplaşırız şarkısı armağanım olsun. Selamünaleyküm değerli abi Murat Bingöl, T3C17 yatmakta olan Salih Yılmış. Aleykümselam Salih kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptığım değerli canlar başta Tolga Yalur olmak üzere Abdullah Talha Karayel, İstanbullu Murat Kaya, Kosovalı Fırat, Muhammed Yalur, Aslan Can Kara ve aynı kurumda olan abim Adem Papan ve Berkan Zengin dostum Ali Sarı. Bir nolda olan değerli dayım Taşkın Elef Toz'a selam olsun. Allah var gam yok. Azer Baba'dan gurbet hapishanesi armağan olsun. Ben Kosovalı Fırat, Murat abi gecen güzel olsun. Sağ ol Fırat kardeşim hepimizin. Tolga Yalur, Abdullah Talha Karel, Ufuk Söylü, Doğu Kenan oğlu Muhammed Yalur, Tamer Kaşıkçı, Serhat Turgay, Can Kara, Salih Yılmış. Bu ismi geçen birbirinden kıymetli dostlara, kardeşlere gazap izimden kaç istersen şarkısı armağan olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamun aleyküm Murat kardeşim. Benim hemen C5 koğuşundan Hişman. Alabay aleyküm selam abim benim. Farklı kurum ve koğuşlarda bulunan başta amcam Fevzi Alabay, abim Azat Alabay, can kardeşlerim Beco ve Barış Alabay, Zeki Polat, Esat Candan, Hasan Saraç ve koğuşta bulunduğum kardeşlerim Muhammed Cihat Polat, Devran Gür ve Taner Koç, Keser Uğurcan, Cengiz Mustafa Göktaş ve tüm C5 koğuşuna ve bizi tanıyan seven herkese selamlar olsun. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Menemen C5 koğuşundan Muhammed Cihat Polat. Aleyküm selam Muhammed Cihat kardeşim. Can abim Hişman Alabay başta olmak üzere Taner Koç, Keser Uğurcan, Cengiz Derman Gür, Mustafa Göktaş, Emir Selçuk, Ekin Kemal Uluç, Serkan Uluç, farklı koğuş ve kurumlardan Esat Candan, Barış Alabay, Doğan Özdemir, Muhammed Mustafa Ulaş ve tüm canlara selam olsun. Gece Hece Herdem'den Tutuşur Dizelerim şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Menemen C5 koğuşundan Devran Gür. Aynı koğuşta bulundum başta abim Hişman Alabay olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Uğurcan Cengiz, Taner Koç, Keser Mustafa Göktaş, Fatih Ayışık, Beytullah Demir, Miraç Demir, Şiar Sarı, farklı kurum ve koğuşlarda olan dostum kardeşim Furkan Çubukçu, Esat Candan, Nu Şaklak ve tüm canlara ve ismini yazamadığım beni tanıyan herkese selam olsun. İyi akşamlar Murat abi, sağ ol Devran kardeşim. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Menemen C5 koğuşundan Taner Koç Keser. Aleyküm selam Taner kardeşim. Koğuşta bulundum. Başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Uğurcan Cengiz, Devran Gür, Emir Selçuk Ekin, Mehmet Emin Kıskaç, Mustafa Göktaş, Süleyman Olur, Kemal Uluç ve farklı kurum koğuşlarda olan Aytaş Keseci, Furkan Çubukçu, Barış Alabay. Tüm bu canlara selam olsun Azer Birbirinden. Gece Mavisi Gözlüm şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Menemen C5 koğuşundan Uğurcan Cengiz. Aleyküm selam Uğurcan kardeşim. Başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Devran Gür, Taner Koç Keser, Emir Selçuk Ekin, Doğukan Korol, Mustafa Göktaş, Şimen Tepeli, Rebet, Gökhan Kaya, Emin Kıskaç, Serkan Uluç, Kemal Uluç. Tüm bu canlara selam olsun. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Menemen C5 koğuşundan Mustafa Göktaş. Aynı koğuşta bulundum. Başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Uğurcan Cengiz, Evren Gür, Taner Koç Keser, Beytullah Demir, Taşkın Eleftoz, Arman Eleftoz, Latif Can Doğan, Boran Doğan, Mustafa Gezer, Edip Sabancı. Tüm bu canlara selamlarım. Bakidir Eyüphan'dan Su Misali şarkısı tüm abi dost kardeşlere armağan olsun.

Ben dört nolu A15 Koç'tan Çetin Temel, Namıder Çeto Başkan. Koğuşumuzun liderleri Toroslu Devran Yüksek, Mert Dağ Devran ve Civan Acar. Ayrıca Sinan Yoldaş, Fehim Ara, Adem Demir, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Mehmet Fatih Özışık, Berkan Bölük, Berkay İtir, Beynur Demir ve aynı kurum. A13'ten Onur Aydoğan, Özgür Geçtirmez ve B3'teki Murat Ayata'ya çok selamlar. Gece şu sözü bırakıyorum. Sabreden koca dağ bile vakti gelmeden başındaki karı eritmez. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Çetin Temel. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Sinan Yoldaş. Koğuşumuzun liderleri Mert Dağ Deviren, Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar. Akabinde Çetin Temel, Fehim Arı, Berkay Bölük, Mehmet Fatih Özışık, Koko Muharrem Aras, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Tayfun Yıldırım, Adem Demir, Gürkan Mencükek, Şehmus Karabulut, Berkay İtir, Arifcan Akçoğlu ve Sabri Oyra bin selamlar. Gece şu sözümdür. Senaryo güzeldi. Herkes şerefi kadar oynadı. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Sinan Yoldaş. Selamlar Murat abi. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Kemal Paşalı Asım Cinoğlu. Aleyküm selam Asım kardeşim. Koğuşumuzun öncüleri Mert Dağ Deviren, Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar'a. Ardından Fehim Arı, Sinan Yoldaş, Berkay Bölük, Yusuf Dağcı, Adem Demir, Şehmus Karabulut, Mehmet Ali Dalbudak, Emir Yıldırım, Velat Yüce, Vedat Acar'a ve farklı kurumlarda yatmakta olan kardeşlerim Emre Pehlivanoğlu, Emir Pehlivanoğlu'na selamlar olsun. Mesajımı şu sözlerle bitiriyorum. Hakkımızda devlet vermiş fermanı, ferman padişan mahpus bizimdir, hüküm ancak Allah'ındır. İstek şarkı Yıldız Sil ve aklım hep sende, çalarsan sevinirim. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Kemal Paşalı Asım Cinoğlu. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Fehim Arı, Namıder Hoca. Koğuşumuzun adaletini

Devran Yüksek, Mert Dağdevren ve Civan Acar'a, sonrasında Sinan Yoldaş, Çetin Temel, Mehmet Fatih Özışık, Berkan Büyülük, yani Rapin, Üstadı Aslan Yeğenim ve Adem Demir, Asım Cinoğlu, Aytaş Taş, Hasan Miraç, Eren Özkan, Gürkan Mencükek, Beynur Demir, Şehmus Karabulut ve Hüseyin Acar'a bin selam olsun. Allah tüm mahkumları sevdiklerine kavuştursun. Ben 4 nolu A15 koşulan Fehim Arı Namıder Hoca. Ben 4 nolu A15 koşulan Berkay Bölük, yani Beko. Öncelikle koşumuzun idaresini sağlayan Can abilerim, Toros'u Devran Yüksek, Mert Dağdevren ve Civan Acar'a, ayrıca canım amcam Fehim Arı Namıder Hoca, Mehmet Fatih Özışık yani yakışıklı, Çetin Temel, Sinan Yoldaş, Nafiz Can yani Tusu, Şehmus Karabulut, Gökhan Mencükek ve diğer kurumlarda olan Şahan, Güler, Hamdi, Gültekin, İsmail Akpınar, Murat Özel, Namıder, Pope, Dayım, Yasin, Yeni Hana, Aslan amcam Hakan, Bölük, Namıder, Rodi ve Çamdibi çocuklarına selamlar. Gece şu sözle veda etmek istiyorum. Allah'a itaat etmiş birisi ne kral tanır ne sadrazam. Hayırlı yayınlar Murat abi. Ben 4 nolu A15 koşulan Berkan Bölük yani Beko. Aleyküm selam Berkan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC10 Bornavalılar koğuştan Bornavalı Alican Coşkun Aliço. Aleyküm selam Alican kardeşim. Koğuşumuzda yatmakta oldum can dostum. Volkan Ural, Mehmet Güler akabinde, Yusuf Keskin, Yunus Akçakoca, Şerefcan Avcı, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon kardeşlerime selam ederim. Değerli abimiz canımız Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Sebeplerimizi bilmiyorsan seçimlerimizi yargılama. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornavalılar koğuşundan T2C10'dan Bornavalı Volkan Ural. Aleykümselam Volkan kardeşim. Koğuşumuzda yatmakta olduğum can dostum Alican Coşkun, Mehmet Göler akabinde, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon kardeşlerime selam ederim. Değerli abimiz canımız Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperim. Ahmet Kaya'dan Oy Benim Canım şarkısı tüm hapishaneye gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 Bornavalılar koğuşundan Bornavalı Yusuf Keskin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Koğuşumuzun huzurunu sağlayan can abilerim Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan Ural akabinde, dostlarım Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon dostlarıma selam ederim. Değerli abimiz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Can abim Alican Coşkun der ki sebeplerimizi bilmiyorsanız seçimlerimizi yargılamayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 Bornavalıları koğuştan Baran Özçağlayan. Aleykümselam Baran kardeşim. Koğuşumuzun adaletinin hakkını veren değerli abilerim Alican Coşkun ve Volkan Ural, can abim Mehmet Güler akabinde, dostlarım Yusuf Keskin, Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Şerefcan Avcı, Mersin Pınarlı, Umutcan Akbaba, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon'a selam eder. Değerli abimiz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz şarkısı Bornavalılar koğuşuna ve abilerime, Bornavalı Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan Ural'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat dayıcım, ben yeğeni Yusuf Keskin. Sağ olasın, aleykümselam Yusuf'um. Senin aracının abilerime ve dostlarıma selam göndermek istiyorum. Aynı ve ayrı kurumlarda olan değerli abim Engin Avşar, Mert Eko Kahraman, Mustafa Küreş, Hasan Deniz Daykolu, Engin Kaya yani Parlak, dostum Mur Hocam Peker ve değerli can abilerim Serdar Özcan ve Alican Coşkun'a selam ederim. Eko Kahraman abim der ki gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olmayan saltanat kuramaz. Halit Bilgiç'ten Bu Canlara Bizi Kırmaz şarkısı armağan olsun. Ben 4 nolu A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık, Toros'un göz bebeği aslan kardeşim Devran Yüksek, Guantanamo hapishanelerini gören kardeşim Mert Dağdevren ve Civan Acar başta olmak üzere Fehim Arı Namıder Hoca, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, ünlü rapçi Berkan Bölük, Sinan Yoldaş, Aytaş Taş, Asım Cinoğlu, Berkay İtir, Çetin Temel, ayrıca Menemen'de yatan B15 koğuşunda ve T1A14 koğuşuna Kadın Kapalı'daki kardeşim Hülya Bayraklı'ya selamlar. Özgür Erter, iki elin kanda olsa da gel şarkısı tüm tanıdıklara armağan ediyorum.

Murat abi seviyorsun. Ben 4 nolu A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Sağ ol Fatih'im, ben de seni seviyorum. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Devran Yüksek. Buradan farklı kurumlarda yatmakta olan değerli abi kardeşlerim olan başta yakışıklı abim Taşkın Eleftos, Serdar Koyuncu, Kemal Acar, Mehmet Demir, Veysi Yenigün, Polat Denerli, Kınalı, Ekrem Birlik, Vahap Aksoy, Apo Yenince, Remzi Akgün, Erdiş Ballıkaya, Soykan, Çiftçi, Yılmaz, Kısak ve A15 koşulan Toroslu Devran Yüksek. Hepinize özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım, abim olan Şahcihan Kurt, Kınalı, Ekrem Birlik, Boksör Mahmut amcam, Kemal Acar, Canım Kanım Abdullah Yenince, Çakır Taner amcam, Lokman Tan, Evindar Deniz, Kadir Deniz, Sidar Deniz, ismi geçen tüm herkesin ellerinden öpüyorum. Üstümüzde beton dökülmedi ya, elbet buradan çıkacağız Murat abi. Murat Şampınar nerede şarkısı, liderimiz Toroslu Devran Yüksek'e gelsin. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım, dostlarım ve abilerim olan Mersin Pınarlı Umut, Kemal Paşalı, Emre Aydın, Ballıkuyulu, Şehmus Toroslu, Mehmet Demir ve Toroslu Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Furkan Yaşar, Sinek Erdal Demir, Ali İmran Korkmaz, Kanım Abdullah Yenince, Çağrı İşçi, Esentepe'li İlter ve Aytaş, Polat Denerli ve Bucalı Serhat Akkaş olmak üzere hepsine selamlar olsun. Suskunluğuma aldanmayın. Silah da sessizdir. Patladan yerini çığlıklara bırakır. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Kıymetlilerim Eko Kahraman, Mert Kahraman, Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, kardeşim İsmet Tatü, Yusuf Yurdan, Muratcan Peker, Ramazan Çimenda, Ercan Doğan, Toprak Ateş ve tüm abi kardeşlere selam olsun. Ayrıca ÇETO Başkanı Murat Ayata'ya selamları vardır. Şu sözlerle bitiriyorum. Sahip olmadığın şerefin reklamını yapma. Tüm şerefiyle yatan mahkumlara selam olsun. Rabbim herkese ailelerine kavuştursun. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Muhittin Karakaş. Canım kanım Abdullah Yenince, Şehmuz Akbulut, Mehmet Demir, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Sinek Erdal Demir, Polat Denerli, Ali İmran Korkmaz, Yusuf Yurtan, Sara Aytuğ Güneş, Emre Aydın'a, Şahin Kahraman ve Veysi Yenigün abime çok selamlar. Gece şu mesajı bırakıyorum. Namusuyla doğan şerefiyle ölür yıllarca, yıllara sığmayan özlemlerimiz var. Biz yaşamayı yarınlara bıraktık. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Muhittin Karakaş. Ben 4 nolu A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık, Aslan abim Fırat Özışık, Namıder Zaze, efsane kardeşim Azat Özışık, Baran Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık, dostum Engin Avşar, Zeki Kaya, Koko Muharrem Aras, Resul Yıldız, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Mert Eko, Kahraman Yılmaz, Güneysak, Gafo, Ahmet Bavcı ve Gürkan Mencukek ve çok selam olsun. Bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka bir şey gelmez. Allah'a yaslanan dik yürür. Müslüm Gürses, mil çekmişler gözlerime gece armağan olsun. Ben 4 nolu A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık.

0: Harun Tardu sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A9 Koç'tan Baldukuyu çocuğu Sultan Atak. Aleyküm selam Sultan kardeşim. Aslan dostum Gediz'de Sinan Akdemir ve Tepecik çocuğu Tanju Kurul olmak üzere beni tanıyan herkese selam olsun. Gece not, herkes ayık olsun. Şarkımız Hak'tan Batık Bir Gemi çalarsan sevinirim. Sana da kolay gelsin Murat abi. Sağ ol Sultan kardeşim. Ben C12 Koç'tan Ayça Atak. T2A9 Koç'unda olan canım kocam Sultan Atak. Seni çok seviyorum. Aslanın eşi de aslan dediği ki varsın. Sen benim ilkim ve sonumsun. Kızımın yakışıklı babası. Murat abim bizim için Azar Birbiden ile desen çalarsan sevinirim. Ben T2A9 Koç'tan Sultan Atak. Kadın kapalıda yatan canım eşim Ayça Atak. Aşkım, sevgim, baki canım, ömrüm. Sen ve ben. Seni çok seviyorum. Son bir defa şarkısı armağan olsun. Fırat Salancı radyo başına. Tekinoğlu'da yatmakta olan sevdiğim aşkım Fırat'ım. Kafana bir şey takma lütfen. Ben iyiyim. Senin yolunu bekliyorum. Çok özledim seni. Sevdiğimi seni önce Allah'a sonra sana emanet ediyorum. Kocaman hasretle öpüyorum. İyi geceler aşkım. Murat abi sıradaki şarkı bize gelsin. Size de Allah kolaylık versin. Gece bir söz gizli hayran sinsice düşmansınız demiş kardeşimiz. Sağ olasın kardeşim benim. İyi yayınlar abi canım. Ben B11'den Buse Işık sağlıksız kardeşim. T3A28 İlker Özyiğit. T1C17'deki Eray Deniz Oyman. Muhammed Sayın radyo başına. Öncelikle İlker, ablanla annem konuşmuş, ablanı ara canım, değerlim kardeşim. Size gelince her zamanki gibi çok hızlısınız ama senin her mesajında fenalaşıp buton yapan bir İlayda var burada. Cuma'yı bekle diyorum sana. Mamine selam söyle kardeşim, öpüldünüz gece bir söz, bazı hikayeler yola çıktığınızda değil yoldan çıktığınızda başlar. İyi yayınlar abi canım. Merhaba Murat abim, ben B11'den Buse Işık. Buradaki canlarım Fatma Demirkıran, Nazo Küleş, Nora Namıder, Azer Naz, Duran Seren, Can Bolat ve İlayda Canlı ile gece bir söz bırakmak istiyoruz. Yaptığımız hatalardan ders alır, her zaman daha iyilerini yaparız. Konu tartışmaya kapalı. Sağlıksız kardeşlerim. Merhaba Murat abim, gecen güzel olsun. Ben B9 Koğuş'tan Hülya Aso, yani Kürt Hülya, sağ ol kardeşim benim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kalbi samimi olanın yoluma er ya da geç güneş doğar. Allah iyi niyetle çabalayan hiçbir kalbin yolunu şaşırtmaz. Işıklı günler gelecek elbet. T1'de olan can parçam oğlum Cesur Bayhan ve yeğenim Suat Aso'ya çokça selam olsun. Mayın tarlası çalarsan sevinirim abican. Murat abi, B9 Koğuş'una bulunan Hülya Aso, yani ablam Kürt Hülya'm radyo başına. Canımın içi en derdim, yollar uzasa da gönül sevdiğine hep yakın olurmuş. Aynı gökyüzüne bakanlar için mesafe yoktur aslan ablam. Senin o yeşil bakan gözlerine kurban olurum, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Hozan Hamit'ten Tışki Nizanım çalarsan sevinirim abi. Meremen C3 Koğuş'una yatmakta olan İbrahim Deviren, canım en yakın zamanda bana ulaşmanı bekliyorum. Sen kalbi o kadar güzel bir insansın ki tüm arkadaşlarının selamı var. Her akşam radyonun başındayım. İnşallah beni duyuyorsundur. Rabbimden sana sabır diliyorum. En yakın zamanda telefonla ulaşmanı sabırsızlıkla bekliyorum. İbo canım, Allah'a emanet ol. Özlem. Tüm C3 Koğuş'una yatmakta olan abilerimize, kardeşlerimize Allah sevdiklerine tez vakitte kavuştursun. İbrahim Deviren'e sıradaki şarkı Sevip Ayrı Düşenlere gelsin. Beni Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım ömrüm benim, solmayan gülüm. Kendine çok çok iyi bak, yemene içmene dikkat et. Bu günleri de atlatacağız elbet. Seni seven Veli Deveci ölene kadar sevecek. İbrahim Tatlıses'ten Bir Tanem şarkısını çalarsan Ceylan'ıma gelsin. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a bütün mektuplarını aldım güzelim. Sen benim şimdi bebeğimsin, kendine iyi bak. Seni seven Veli Deveci ve hep sevecek olan. İbrahim Tatlıses'ten Bir Tanem şarkısı Ceylan'ıma armağan olsun. Veli Deveci'den başta Naciye Sarsılır annem, canım annem sıkılma, seni çok seviyorum. Aslı Tunçlar, canım teyzem Fatma Tunçlar, İsmet Deveci, kardeşim Mediha Deveci, halam göz bebeğim Ceylan Taşkıran, yanındaki Asene, baba Safet İlhan Özcan, Yusuf Sarsılır, Hasan Yüksek, İbrahim peygamberimizin Allah nasıl ateşten kurtardıysa bizleri de öyle kurtarsın. Rabbime emanet olun, tüm tanıyanlara selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C14'ten Müslüm Ayna. Aa Müslüm, dur bakayım sen miydin? Bir dakika. T4C13 mü yazmış? T4, yo T4C13. Ha ben diyecektim Müslüm. Pardon, Müslüm hakkını helal et. T kaçmış? Evet, onların. Şimdi biraz önce Müslüm bir kardeşimizle konuştuk da mesajları gelmemiş bir haftadır. Muhammed kardeşim, ben dedim belki o Müslüm'dür, değil. Şimdi yazmıştık Allah'tan. T4C13'müş. Senin T2C14. Tamam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C14'ten Müslüm. Aynaleyküm selam Müslüm kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan İlham Başar, dostu Resul Doğan, Sercan Yıldız, Sürmen Eri, Tahsin, Buğra, Uğurlu, İbrahim, İmrak, İbrahim Birlik, Kadir Yılmaz, Heval Dalbudak, farklı kurumlarda bulunan Kenan Kaya, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ferhat Arslan, Mehmet Çekiç, bu değerlere selam olsun. İlham Başar der ki, sabır etmek boyun eğmek değil, mücadele etmektir. Selamünaleyküm Murat abi, ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. Aleyküm selam Zeki kardeşim. C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Bir sen varsın gönlümde, bir de sana olan sevgim. Benim dünyam senden sonra güzelleşti. Sol yanımın tek sahibi, seni çok seviyorum, saygılar doktor. Murat abi, ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Seni özlemek üşümek gibidir. Soğuk bir akşamüstü yağmurun altında yürümek gibi. Sırılsıklam titriye titriye sıcak bir yer ararsın ya. Hani ben de öyle yüreğine sığınıp nefesinde ısınmak istiyorum. Kürt kızı, saygılar doktor. Murat abi, ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Aklımı başımdan alan rüzgar gibisin Kürt kızı. Canıma can, ömrüme huzur katan. Ne güzel bir aşksın sen ey yar. Murat abi, sevdiğim kadın için Yıldız Silbe'den Aklımdasın şarkısını çalarsan sevinirim. Saygılar doktor. Bir kez daha hatırlatayım kardeşlerim. Lideri satıyor işverenler. Haberiniz olsun, ilgilenmek isteyen ya da merakını gidermek isteyen kardeşlerimiz olursa bu işin meraklısı. Bana ulaşabilirsiniz. Derya'ya ulaşabilirsiniz. Özgür'e ulaşabilir, konu hakkında bilgi alabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Bilginiz olsun. Uğraşamıyorlar, turizm işiyle ilgileniyorlar, ağırlığını oraya verecekler. Radyoyu satıyorlar, haberiniz olsun sevgili kardeşlerim. Bu cafe tipinde kalan canım babam Kanivar Çelik. Seni çok seviyoruz, sen benim için çok değerlisin. Kendine çok iyi bak, her zaman kalbimizdesin. Hanım halam cuma günü sizi görmeye gelecek kızın Arya. Selamünaleyküm Murat abi. Buca F tipinde kalan canım babam Mehmet Ali Çelik. Seni çok seviyoruz ve özlüyoruz. En kısa zamanda aramızda olmanı bekliyoruz. Allah'ın izniyle en kısa zamanda yanımızda olacaksın. Biricik kızın rengin. Aleyküm selam kardeşim benim. İyi yayınlar Murat abi. Ben Tahsin Hep Bektaşoğlu. Sağ ol Tahsin. Eşim Aleyna Hep Bektaşoğlu. Senin öyle bir yuva kuracağım ki herkes hayran kalacak. Rüyalarımda bile görüyorum. İyi günler az kaldı. Kalbim biraz daha dayanacağız. Yıkılmak yok. Aleyna yine kaza geçiririz. Anladın sen. Çok öpüyorum seni. Yüce Allah'a emanetsin kocan. Murat abi, ben Tahsin Hep Bektaşoğlu. Eşim Aleyna Hep Bektaşoğlu. Güzel karım, canımın içi. Rahman ve Rahim olan Rabbimden bizi kavuşturmasını niyaz ediyorum. Rabbim bizi öyle güzel bir imtihan etti ki bu imtihanın sonunda kavuşmanın ve ne hayırlısını yuvanın, şöyle diyelim, kavuşmanın ve hayırlısını yuvanın en güzelini nasip edecek bize. Rabbime sonsuz, her şeyin üstesinden Allah diye geldim. Sabret, Allah kerimdir, seni çok seviyorum. Gümüşbala'dan Tuğba ben. Farklı kurumlarda olan oğullarım Turan Sabuncu, Vedat Sabuncu, annem sizi çok seviyorum. Elbet geçecek annem. Her daim arkanızdayım. Sizlerin canı sağ olsun. Bizlere bir şey olmaz. Biz maziyi yakarsak onlar kül olur. T1B12 koşuna yaramaz oğlum Vedat Sabuncu ve koşundaki değerli dostları Doğan Şirin, Beran Atsever, Mehmet Akgül, Kadife Kale'den Cikselo, Yeşilyurt'tan Gökhan Çelik, Selçuk Boyoğlu, Emrah Geçit, Cihat Duman, Mehmet Aktaş ve oğlum Turan Sabuncu, değerli abisi Barış Alabay. Her birinize ayrı ayrı selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B12 koğuşunda olan Vedat Sabuncu namı der annemin yaramaz oğlu. Aleyküm selam Vedat kardeşim. Öncelikle sana selam ederim. Aynı koğuşta olduğum ve koğuşumun adaletini sağlayan değerli abilerim Doğan Şirin, Beran Atsever, Mehmet Akgün, Aslan Külli abim. Kadife Kale'den Cikselo, Aslan dayım, Yeşilyurt'tan Gökhan Çelik, Selçuk Boyoğlu, Emrah Geçit, Cihat Duman, Mehmet Aktaş, Foça açıkta olan abim Turan Sabuncu ve Barış Alabay abime her birinize selam ederim. Özgürlük sofralarında görüşmek, buluşmak dileğimle. Ben Azat Avşar, canım babam Engin Avşar, kıymetli amcalarım Süleyman Bulut Avşar, Özcan Avşar, Efe Avşar, Kobra Hasan Avşar, Azat Özışık, Polat Denerli, Mehmet Toprak, Mert Toprak, Celal Celomen, Doğan Kurt, Ali Bilen, İnan eş yok. Mustafa Yiğit Yusuf Keskin Kadir Tör Adem Sabırlı'ya selam olsun. Engin Avşar senin ismin yeter aslan babam. Sana bin can feda olsun elbet bir gün. Ben Azat Avşar kral babam Engin Avşar değerli büyüklerim Gaffu Ahmet Bağcı, Baran Bağcı, Vahap Aksoy, Doğan Kurt, Gökhan Sara, Fatih Özışık, Ali Arap Aslan, Onur Özkan, Rafet Kale, Celal Eken, Celomen, Zeki Kamun Akay, Cikselo, Bünyamin Durmaz, Ali Can Coşkun'a selam olsun. Engin Avşar senin ismin yeter aslan babam ellerinden öpüyorum elbet bir gün. Ben Azat Avşar canım babam Engin Avşar kral amcalarım tüm Özışık ailesi Süleyman Bulut Avşar Özcan Avşar Vahap Aksoy Mehmet Toprak Alican Coşkun Yusuf Keskin Gaffu Ahmet Bağcı Cüneyt Gültekin Gündoğan Doğan Süleyman Akan Ümitcan Taşdemir Erhan Tuncer Muhittin Karakaş Bahtur ailesine selam olsun. Engin Avşar sana canlar feda olsun aslan babam elbet bir gün. Ben Engin Avşar doğum günümü kutlayan tüm dostlarıma teşekkür ederim seviliyorsunuz. Ben Bebir Koşu'ndan tahliye olan Zehra Ilgaz, canım dostlarım Salih Acellioğlu, Aycan Kabayel, Nazar Sade radyo başına. Her şey üst üste gelmiş gibi hissetseniz bile unutmayın ki yağmur ne kadar şiddetli olursa olsun sonunda gökyüzü mutlaka açar. Güzel günler size sandığınızdan daha yakın, sizi çok seviyorum. Ben Bebir Koşu'ndan tahliye olan Zehra Ilgaz, anne yarım Salih Acellioğlu radyo başına kurban olduğum kalbim. Bugün sesini duydum bana o kadar iyi geldin ki Çınar'a söyle hattı çıkartıp göndersin bana. Çok özledim. Seni oradan alacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum seni. Çok seviyorum ömrüm özlem özel gönlüm dağlarda armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T2B16 Koşu'ndan Samet Kırk Dişçi oğlu aleykümselam Samet kardeşim namı der CEO. Koşumuzun adaletini sağlayan abim ve dayım namı der Zalim Firo, Fırat Padak, Yaşar Akköse, Aslan gibi dost bildiklerim Dibek başından Uğur'da, namı der Lyon. Yeni Çamlık'tan Emre Dağ Koçak, Yekta Çakar, Veysel Tunç, Aslan dayılarım Uzeyir Çorum, Aslan Keser ve tüm T2'de yatan not olarak dalından düşen yaprak rüzgarın oyuncağı olur. Ahmet Kaya'dan Dardayım şarkısı benden bu canlara armağan olsun. Ben C8'den Mine Ekitmen bazı insanları yüreğin en güzel yerine taşıdım. Yeri geldi tartıştık aynı odada günlerce sustuk konuşmadık ama aynı masada biz olduk. Ebedi dostum Ulviye Uçar. Dostum Dilek Karakaya kardeşlerim Elif Bozkurt Çilem Demir dünyalara sığdıramadığım sevgilim Rafet Kale aklım sende olunca kendimi hep eksik hissediyorum. Gözlerimi açtığımda yanımda olmamanın verdiği o sızı da seni göremediğim her saniye kalbimin her atışına özlüyorum. Sensiz olan hiçbir şey istemiyorum. Ayrıca Sinan da abime de selamlar olsun. Elif Bozkurt radyo başına Elif'im annem canım kurban olsun bir gün değil ölene kadar peşindeyim kimseye kalmayacak senin için canımı veririm. Elif'im sesini duysam sesine sarılacağım. Seni çok özledim her şey geçiyor da özlem diye bir şey var. Gurbetin özlemi geçmiyor. Et yok kemiği yok ama acısı çok. Elif Bozkurt benim dünyam Elif'im. Gelecek günlerde inşallah beklenen gün olacak. Selamünaleyküm lider ailesi aleykümselam. Ben Erdoğan Aksakal şakranda yatmakta olan başta abim Mücahit Aksakal, Yusuf Aksakal, Ramazan Keskin, Ahmet Çelik, Murat Zengin ve Menemen'de yatmakta olan dostum İbrahim Sezgin'e selamlar olsun. Rabbim sizinle olsun. En kısa zamanda beraber olmak dileğiyle sıradaki şarkı sizlere armağan olsun. Neymiş bu? Hemen bakalım. Yusuf Aksakal başta Özgür Güney olmak üzere. Amcamız Serdar Özcan Dilovan Vural Mete Dökme Yusuf Can Biler Mete ekran göndermişsiniz. Kardeşimiz yazarak göndermemiş ekranda da görünmüyor. Çok küçük. Onu ben bu mesajı gönderen Erdoğan kardeşime ulaşayım tamam mı? Mete. Onu yazarak göndersin bize ondan sonra paylaşayım. Şimdi diğer mesajlara geçeyim. Onu hemen birazdan şöyle bir işaretleyelim. Erdoğan'a söyleyelim yazarak göndersin bize. Ben Ali Açık'tan karşıya kalan Nurullah Yılmaz. Cezaevindeki dostlarım abilerim Erhan Teker, Eyüp Yıldırım, Ömer Ürün, Burak Kinci, Alaaddin, Hasan Hüseyin, Görgülü, Haydar, Akın, Güngören, Engin Özdemir, Can Neko'ya, Hüseyin Tekeday ismini sayamadım. Abilerime dostlarıma selam olsun. Zamanınızın değerini bilin. Boş insanlara harcamayın özgürlüğe. Ben Ali Açık'tan karşıya kalan Nurullah Yılmaz. Cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Eyüp Yıldırım, Ömer Ürün, Burak Kimci, Alaaddin Hasan, Hüseyin Görgülü, Haydar Akın, Güngören, Engin Özdemir, Can Neko'ya, Hüseyin Teke dayı ismini sayamadım. Abilerime, dostlarıma selam olsun. Aynı suda yüzüyoruz olmamız aynı derinlikte olduğumuz anlamına gelmez. Ali Açık'ta karşıya kalan Nurullah Yılmaz, kuyudan çıkmaya az kaldı elbet Mısır'a sultan olacağız aslan abim. Karşıya kalan Nurullah Yılmaz, zindanlar soğuk zincirler, yaş belki biraz düşürüz, özgür günlerde görüşürüz elbet bir gün özgürlük akvaryumunda buluşmak dileğimle. Ben Kardelen, annem Pınar Cuhalı, abim Şeytan, sizi çok seviyorum anne. Murat abi, Şeytan abimin size çok çok selamları var. Anne, sana çok selamı varmış. Sizi çok özledim. En yakın zamanda yanımda olmanız dileğiyle. Her şeyi kaybet ama neşeni asla, umudunuzu kaybetmeyin. Sizi seven rolden. Şeytan Serdal'ım, aleyküm selam. Aleyküm selam kardeşim benim. Sana da sevgiler olsun Serdal Aykurt. Serdal'ım, sana da koğuşundaki tüm abi kardeşlerime selamlar. Merhaba saygıdeğer abim. Ben aşka ya bu Pınar niye böyle yazıyor? Bu sevgi annenle konuş ya. Şimdi ne diyeyim? Ben Şeriban Fidan diyelim. Öncelikle hoş geldin. Oğlun için hayırlı tezkereler dilerim. Dün bahsettiğin kişi bendim. Müslüm Gürses'ten Aklı Gel şarkısını istemiştim. Ama sıkıntı değil. Dün söylediğin şarkı da güzeldi. Teşekkür ederim abim benim. Ben sana hiç gönül koymuyorum abim benim. Varsa sen hakkını helal et. İyi yayınlar Şeriban kız kardeşim. Allah razı olsun. Şeydi değil mi? Aklı yok. Tamam, söz verdik. Bir defa söz ağızdan çıktı. Aklı yok. Şimdi buraya not alayım Şeriban kardeşim. Yalnız Buse anneyle konuş, Pınar'la yazdılar. Hep yanlış. Hep yanlış. Bilgin olsun. Sağ ol Şeriban kız kardeşim. Allah razı olsun. Sizler de öylesiniz benim kardeşim. Hakkımız da yok. Varsa helal hoş olsun. Murat Bingöl. Ben A5 Koç'tan Buse Nur Çevik derlerim.

Sağ ol Buse kardeşim. Selamünaleyküm Murat abim, ben Yusuf Afin'de. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. T1B14'te yatan amcaoğlum Fuat Afin'de olmak üzere diğer dostlarıma, kardeşlerime selam olsun. Hasret ağır, sabır daha ağır. Ali Kınık yalnız değilsin, armağan olsun selametle. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C12 Koşu'dan Çağlar Çakır. Aleyküm selam Çağlar kardeşim. Abilerim ve dostlarım olmak üzere Can, Barış Çakır, Muhittin Çalışkan, Mahmut Şeran, Yavuz Çelik, Cüce, Mahmut Çiftçi, İsmail Demirkoç, Ahmet Aydın, Namıder Fıçı, Ercan Ekim, Portakal kardeşler, İstanbullu İsa, Enes Yüzkaya, Bulut Över, Çimentepe'li Yiğit, Emir Kırmızı, Gökhan Solkuyu, Emre Ördek, Yaşar Ördek, Cengiz Özdemir, Coşkun Demirkol, Şeytan Serdal ve Kadın Kapalı'da bulunan Pınar Cuhalı'ya ve ayrıca ismi geçen abi ve dostlara selam olsun. Sizleri seven Muti Çakır ve selam. Ben Çukur Mahalle'den Yazgül'ü Yatmaz, Kadın Kapalı'da bulunan canım kanım Tülay Yatmaz. Canını sıkma, Allah'ın izniyle yanımızda olacaksın, aslan gibisin sen. Sıkma kendini, biz hepimiz iyiyiz, ziyarete geleceğiz, Allah'a emanet ol. İyi yayınlar Murat abi, ben Sezen Çalıkuşu, sağ ol kız kardeşim. Batuhan Çalıkuşu radyo başına. Ben seninleyken unutuyorum dünyayı, sadece sana ait oluyorum. İşte o zaman senin de bana ait olduğunu hissediyorum. Dişi sarsılmaz, seni çok seviyorum. Abi canım, bizim için Müslüm Gürses'ten Esrarlı Gözler çalarsan sevinirim. Ben T1A8'den Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu. Sezen'im, avukat da benim hakkımda bir şeyler sormuşsun. Hayatım, bazı konuları bana sorman gerekir. Evlilik muhabbetini de avukata söyledim. Kısacası avukattan haber bekliyorum. Seni çok seviyorum. Ayrıca Eylem kardeşime de selam olsun. Murat abi, Sezen'ime Halit Bilgiç'ten diyelim. Özledim seni, çalarsan sevinirim. Senin de gecen güzel olsun Can abi, Murat Bingöl. Sağ ol Batu Hanım. Sağ ol hepimizin kardeşim benim. Ben T1A8'den Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu. Sezen'im, yüreğim buz tutmuş, denizleri eritecek. Gülümsememe hasret alışkanlığım seni sevmek olmuş. Özledim kokun bana boynunun borcu. Bu kadar yakındayken dokunamıyor ya ellerim. İşte bu çok ama çok dokunuyor bana. Murat abi, Sezen'imi Halit Bilgiç'ten özledim seni, çalarsan sevinirim. Selam Murat abim, ben C12'den yatan Mavi Gülseren. Aleyküm selam kardeşim benim. Abi buradan Koğuş arkadaşlarıma ve Bircan Güzel Hürmüz Karatay Gül Ülker dostlarıma, eşim Koçero'ya, sevgim kocaman abi senden, İray Zerdüş'ten Papatya şarkısını armağan ediyorum. Koçero'ma ve arkadaşlarıma, herkes Allah kurtarsın, Allah'ım hepimizi sevdiklerimize bağışlasın. Abim teşekkür ederim, Koçero'mu yalnız bırakmamışsın, çok sağ ol abim. Estağfurullah kardeşim benim. Paşam ben Koçero, buradan Mavime, Mavim seni seviyorum demiştim ya, bastonla bekleyeceğim diye. Bugün baston aldım hazırlık yapmak için kurbanım. Mavim sen gelince sızar gül, içimde sessiz bir deniz açılır. Adın Mavi, gözün mavi, kaybolsam da sana vararım kurban. Paşam ben Koçero, buradan Mavime sesleniyorum. Bugün yine seni düşündüm, kelimeler fazla gelince susmayı seçtim ama İçimde sana yazılmamış cümleler birikti. İyi ki varsın. Varlığın bile havayı yumuşatır. Kalan her şey bir şekilde düzelir. Sen olduğun sürece sakın değişme. Paşam ben Koçora, geceye bir söz bırakmak isterim. Bazı geceler konuşmaz, sadece dinletir. Kulak ver. Kalbin sana anlatacakları var. Paşam benden kurban olduğum kadına bir şarkı çalarsan sevinirim. Unutabilsem Emrah'tan ricamdır. Ben T2C6 Koğuş'tan Sedat Göçmez. Bütün Murtake çocuklarına selam olsun, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. T2C6 Koğuş'tan atan Sedat Göçmez annem. Umutla beklediğimsin, seni çok özledim. Sedon, moralini güzel tut, güzel düşün, güzel olsun. Canımın parçası seni, çok seviyorum. Aslan oğlum, Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A8 Koğuş'tan Torbalı'dan Eren Köse. Aleyküm selam Eren kardeşim. Saramızın adaletini sağlayan soyadı gibi aslan olan canım kanım çok değerli abim Ferhat Arslan başta olmak üzere aynı akvaryumu paylaştığım dostlarım, kardeşlerim Orhan Yacı, Tatü İsmet, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Sait Sayım, Oktay Arman, Yusuf İstanbul, Feyyaz Pesket, Azat Delikanlı, Şeyto Ahmet Atalay, Tan Yıldız İbrahim Akbaş, Bedri Mehmet Doğan, Enes Turacı, Bornovalı Hızlı Kadir'e bin selam olsun. Ben Duygu Köse, T4A8 Koğuş'una yatmakta olan canım eşim Eren Köse. Seni çok özledim, çok seviyorum. Hayatımın anlamı, bazı ruhlar ezelden aşinadır birbirine. Buluşmalar geç olur ama buluşunca olan kavuşmalar da geçmişe kefaret olur. Ben T4A8 Koğuş'tan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, benimle Koğuş'umla kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yacı, Tatü İsmet, Sait Sayım, Doğukan

Erdoğan Atalay, Tan Yıldız, Azat Delikanlı, Eren Köse, Murat Vatansever, Şeyto Ahmet, Feyyaz Pesket, Oktay Arman, Yusuf İstanbul, İbrahim Akbaş, Bedri Doğan'a bin selam olsun. Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki el alem değil, 50 alem de gelse sen kendinden eminsen, el alkışlar alem izler. Ben T4 A8 koşulan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim, Suat Konuk, Özkan Sole, kuzenlerim İlhan, Başar, Kubilay, Bozbey, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum, canım, ciğerim, Resul Yıldız, Arap Oktay, Şaşo Kerem, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özışık, Kadir Da, Osman Elçi, Sidar Deniz, kardeşlerim, Mami Tutkun, Alman Okan, Gökhan Karaduman, Polat Denerli, Alparslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullu Öncü, benim çizgim nettir, ya içeridesindir ya dışarıda. T2 A7 Can Özdemir, seni görmek kalbime iyi geliyor. Dün bir anda kapandı, bugün de aramadın, merak etmeye başlıyorum seni. Böyle giderse kapalı görüşe çıkar gelirim, haberin olsun. Seni çok özlüyorum. Sadece 35 gün kaldı eve dönmene, her zerrene aşığım. Beraber güçlüyüz, yakışıklı kocam. Gücüme güç katan varlığın yeter. Antrenmana geldim, bana öğrettiğin her şey için minnettarım sana. Kendine iyi davran, çok az kaldı evimize dönmene. Aşığım sana, varlığına şükürler olsun. Rabbim seni korusun, bizi de 35 gün sonra kavuştursun. Şakran, T2'de yatan gözümün gönlümü dolduran çocuklarımın aslan babası Ertuğrul. Gür, gözlerimin önünde değilsin ama tek gördüğüm sensin. Seni çok seviyorum canımın içi. Şakran, T2'de yatan her şeyim Ertuğrul. Gürgür aşkım, yarın iptal olmuş gezi. Okula çıkacağız, haberin olsun. Evdeyiz, çıkmadık, merak etme. Öptüm sol yanından. Murat abi, Şakran kadın kapalı. B1 koşuna yatmakta olan ben Hamiyet. Küleş derlerim, Zeynep Sak, Dengiz, Deniz Giz diyelim. Deniz Giz, bebek, Yaren, Serpil, Melek, Dila, gece bir söz bırakıyoruz. Öyle güzel dostlar edindim ki hepiniz ailem oldunuz. Rabbim tez vakitte hepinizin gönlündeki güzellikleri yaşamayı nasip etsin. Biz güçlü kadınlarız. Gece bir şarkı Melike Şahin, Nasır, çalar mısın abi? Murat kardeşim, Şakran kadın kapalı. B1 koşuna yatmakta olan kızım Hamiyet Küleş. Canım kızım, güçlü, merhametli aslan kızım. Kıymetlim, ilk göz ağrım, sen benim her şeyimsin. Seni çok seviyorum, kendine iyi bak annem. Gece bir şarkı bırakıyorum kızım için, Reymen, süslü çiçeğim, armağan olsun.

Roşat, mesajlarınız gelmiş ama Mirhat ekran göndermiş. Onları yazarak gönderirse yarın kayıt edeceğiz. Ne demiş? Mirhat abi dükkandayım. Balla okunmaz böyle. Berşan, ulaşırsam Mirhat'a, Roşat, ulaşırsam Mirhat'a, Mirhat yazmış, mektup olarak göndermiş, ekran çekmiş göndermiş ama bizim işimizi görmezler Roşat'ım. Sana zahmet, Mirhat'la görüşürsen, gerçi ben yarın aratırım, konuşuruz onunla ama haberin olsun şimdi göndermiş. Murat abi, T4 A15 şakranda yatan kocam, gönlümün en sessiz köşesinde her gün aynı duayı fısıldıyorum. Şakir söylemez. Şakir, bu mesaj sana bir gün olsun. Dilerim ki yolumun sonunda beklediğim o güzel kaderim sen olursun. Çünkü senden başkasıyla tamamlanmış hissediyorum. Çünkü kalbim seni çok özlüyor. Gözlerinde öyle güzel bir şey var ki insan baktıkça biraz daha inanıyor sevdaya. Sanki her şey senin olmuş gibi geliyor ve ben gözlerine baktıkça iyileşiyorum. Seni çok çok seviyorum. Kurban oldum. Seni bana nasip edene emanet ediyorum. Bu şarkı sana Erkan Doğanay'dan Bir Yılan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T117 koşulan Apo Kandemir. Aleykümselam Apo kardeşim. Koşun adaletini sağlayan Murat Değirmenci oğlu Fatih Batman oğlu Can abim Çektar Bakır Ferhat Kurt Mami Subaşı Mami Kurt Sadık Yoldaş Murat Timarlı Mehmet Tuş Oktay Şaban Osman Temel Sergen Temel Keko Fırat Öztaş Talen ve Ağdayı Taşkın Ereptoza. Murat abi, ben T117 koşulan Apo Kandemir. Farklı kurumlarda bulunan Aslan Kuzen, Recep Kaplan, Can abi Ekrem, Birlik İbo Akbaş Mami, Birlik Çınar, Birlik İbrahim Erişen ve Serok Önen. Abi kardeşlerime selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Apo Kandemir ve Çektar Bakır, Ekrem, Birlik İbo Erişen ve Serok Önen'e çokça selamları var. Murat abi iyi yayınlar. Ben Seyran Şakran T117'de yatmakta olan Çektar Bakır'a selam olsun. Güzel gözlümün gözlerinden öperim. Çektar çok özlenesin. Aklımdasın. Yalnız değilsin. İnşallah en kısa

Aman da aramızda olacaksın. Herkese sana çok selam var. Kendine oralarda iyi bak, Allah'a emanet ol. Bir bakmışsın Yusuf kuyuda zordadır. Bir bakmışsın Yusuf Mısır'a sultandır. Çek on. Murat abi çekler için Sezen Aksu'dan Adı Bende Saklı şarkısını çalarsan sevinirim. Ben T1C 17'den Eray Deniz Oyman Kadın Kapalı B11'deki Buse Işık Radyo başına. Güzel dostum, aynı dışarıdaki gibi sürprizlerle dolusun. Cuma'yı iple çekiyorum, kendine iyi bak, seviliyorsun. Murat abi sana da iyi yayınlar. Melike Şahin ortak şarkısı Buse'ye gelsin, sağ olasın. Ne bu? Yanlışlık var sanki bunda. Şarkı neymiş? Deniz. Yayın Şahin. Evet, Melike Şahin ayırdık hemen burada. Bitişik yazmışlar Eray. Aleykümselam Eray Deniz. Sağ ol kardeşim benim. Ben T1 C17'den Muhammed Sayın. Vücudunun dayandığı yerde ruhun pes etmesin. Üzücüdür. Mal kaybeden bir şey kaybetmemiştir. Onurunu kaybeden çok şey kaybetmiştir. Ceren Sagu'dan Yakarım İstanbul adlı şarkıyı çalarsan sevinirim Murat abi. Kesinlikle seviliyorsun. Sen de öyle Muhammed. Biz T1 C17'den Eray Deniz Oyman ve Erkan Aydın. Can dostumuz Muhammed Sayın'a bu özel sözümüz. Bir günlük değil, ömürlük dostumuzsun. Aynı kandan olmasak da aynı candanız. Allah'ın izniyle güzel günler yakın ve seninle olmak tesadüf değil. Can dostumuz. İyi yayınlar Murat abi. Ben B10'dan Beyza Özkan. İyisindir inşallah. Abim sağ ol kardeşim benim. Hep beraber yol alalım. Bizi tanıyan bir tanımayan bin pişman. Bizi tanıyan bir tanımayan bin pişman. O şansı herkese vermiyoruz. Dosta düşmana selam olsun. Canlarım Damla Çakmak, Yersu Gökçe Tosun, Bilge Nur Kavas. Bizim için Ali Kınık'tan Kurtlar Sofrası'nı çalarsan seviniriz. Abim kolay gelsin. Sağ olun kardeşlerim. Selam Murat Bey. Ben Barış. Sağ olun Barış Bey. İyi yayınlar. Sağ olun. Güzel kızım Beyza Özkan. Babacım kendine çok iyi bak. Sen bize lazımsın. Tamam mı güzel kızım? Bu arada 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Babacım seni çok seviyoruz. Bunu unutma. Hera'dan selamlar. Nasılsın? Bugün evdeyim ama dün bahsetmiştim. Arkadaşımın babası vefat etti. Cenaze evine gittim. Mesajı unuttum. İyiyiz hepimiz. Allah'a emanet olun. Ben Fırat Gizgin, kıymetli abim Taşkın Eleftoz'a sesleniyorum. Taşkın abi, Temmuz'a kadar denemem var. Onu bekliyorum. Zaten yakında büyük bir yasa var. Özgür ortamlarda görüşmek dileğiyle. Keko Fırat'a da selam olsun. Mehmet Fatih Özışık, ah be sesinde huzur buldum sevdiğim. Öyle bir girdin ki hayatıma, sanki böyle yılların bütün yükünü aldın omuzlarımdan. Hele o gülüşün bana verdiğin mutluluğun tarifi bile imkansız be yar. Mehmet Fatih Özışık, sen benim yürekten gelen her tebessümümün sebebi, gözlerimi kapattığımda gördüm tek

bana verdiğin mutluluğun tarifi bile imkansız be yar. Mehmet Fatih Özışık, sen benim yürekten gelen her tebessümümün sebebi, gözlerimi kapattığımda gördüğüm tek manzara bütün karmaşanın içinde bu. Şakran Teüşte Atan Aslan eşim Sergen Gürgür, canım bugün Şahin ben İlayda Alparslan AVM'ye gittik bayramlık almaya. Saat 4.30'da gittik, 6'da geldik, sonra Eyv'i almaya geldim annemlerle, birazdan eve geçeceğiz, bizi merak etme, seni seviyoruz. Şakran Teüşte Atan çocuklarımın aslan babası Sergen Gürgür. Biz geldik evdeyiz. Babam bıraktı bizi. Çocuklarımız iyiler, merak etme canım. Kendine iyi bak. İnşallah en yakın zamanda çocuklarımızın yanında olursun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tekici 14'ten Müslüm. Ayna öncelikle koğuşun adaletini sağlayan İlhan Başar. Dostu Resul Doğan. Sercan Yıldız Sürmeneli Tahsin Buğra Uğurlu. İbrahim İmrak. İbrahim Birlik, Kadir Yılmaz, Heval Daldudak, farklı kurumlarda bulunan Kenan Kaya, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ferhat Arslan, Mehmet Çekiç, bu derlere selam olsun. Yok. Hemen İbrahim'in de mesajlarını okuyayım. Evet. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tebir Ağuş Koşulan İbrahim Bayram Namıder Toroslu Ağralı İbu. Aleyküm selam İbrahim kardeşim. Başta can dostlarım Hakan Yavaş yani AK-47 Ahmet Canalan Burhan Nurdan Geçmez. Burhan Ormancı diyelim, Nurdan Geçmez ve Daykolu Engin Kaya Bozo İbrahim Türeken. Antepli Ahmet Gezer Volkan Çakmak Yılmaz Ecellioğlu Abdi Çelik Erdi Taş İbrahim Dağlı Recep Şenkür. Farklı kurumlarda koğuşlarda bulunan canım kanım Ağralı Hakan Bayram dostum Çiko Gürkan kardeşim Oktay Özdemir Erdoğan Dikmenoğlu Adem Yavaş Müjdat Güçlü Ferhat Akan ismini yazamadım beni tanıyan tüm dostlarıma baki selamlar olsun. Selamlar aleyküm Murat abi T1 A3 koğuşundan Hakan Yavaş yani Namıder AK-47 aleyküm selam Hakan kardeşim. Başta kader birliği yapmış olduğum Ahmet Canalan, mahalle büyüm Can abim Burhan, Ormancı, Toroslu, Ağralı, İbo Daykolu, Engin Kaya, Batuhan Özgür yani Bozu. Başta olmak üzere koğuş ve başka kurumlarda bulunan Harun Tarduş, Kürşat Yıldız, Emirhan Dinçer, Emrah Gürbüz, Necati Gülen, Yasin Açık, Serdar Özcan, Ayhan Kılıç, dört nodla bulunan Öz abim Adem Yavaş ve Foça'da bulunan Muhittin Barış ve beni tanıyan tüm dostlara Allah'tan iyi olmalarını niyaz ediyorum. Ben Hakan Yavaş yani Namıder AK-47. Biz dosta selamı da yare sevdayı da biliriz. Yeter ki dost yürekli yar vefalı olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuşundan Burhan Ormancı. Aleykümselam Burhan kardeşim. Koğuşumuzda kader birliği yaptım dostlarım ve kardeşlerim Hakan Yavaş yani Namıder AK-47. Ahmet Canalan Toroslu Ağralı İbo Daykolu Engin Kaya Batuhan Özgür yani Bozo. Adem Yavaş Orhan Ormancı Muhammed Yıldırım Murat Çampak Harun Tarduş Ayhan Kılıç Doğukan Alkan Erdal Karataş Kürtaş Kürşat Yıldız Muhittin Barış Erdoğan Şahin Antepli Ahmet Gezer ve ismini sayamadım tüm dostlara selam ederim Burhan Ormancı. Evet son mesajımızdı. Şimdi bir şarkıdan sonra son kalan kayıt mesajlarımız takriben bir 15 dakikalık bölümü. Yani son zaten kayıt mesajlarımız. Sonrasında SMS üzerinden kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Bence ondan Doktor Zeki Kaya. Aleykümselam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Furkan Çubukçu, Taşkın Eleftos, Keko Fırat, Sinan Dar, Rafet Kale, Murat Akta, Çapa Hakan, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, Okan Erbaş, Cihan Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi. Bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor. Murat abi bence ondan Doktor Zeki Kaya, Gaffo Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirtaş, Efe Genal, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güneş Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patır, Engin Avşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaylı, Mesut Tokay, Yıldızlı Muro, Ferdi Demir, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın. Murat abi bu ismini yazdım ve yazamadım. Tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB5 Koçtan Kadir, yangın namı der Bozok Kadir. Aleykümselam Kadir kardeşim. Öncelikle Kader Birliği yapmış olduğum dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Mehmet Güldiken, Çiko Gürkan, Şehmuz Adıbelli, Cesim Bağ, Şahin Kaygısız, Uğur Akbaş, Mert Aratlı, Süleyman Akan, Sezer Sayın, Fatih Korkmaz, Şehmuz Kurtdayım. Ayrıca bir Noğlu'da bulunan yeğenim Yakup Arap, Fırat Gizgin, kadim dostum İbrahim Bayram, Üçnoğlu'da bulunan canım kanım İsmail Yangın, Oktay Yapışık, Dörtnoğlu'da bulunan eniştem Umut Tür, dostum Deniz Tuşar, Menemen'de bulunan abim Kenan Beyaztaş'a da selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan abim Yakup Kaya, dostum Murat Kaya, dayım Kadir Baytur, Cesim Bağ, Uğur Akbaş, Ünal Çanak, Kadir Yangın, Bozo Kadir, Numan, Furkan Önal, Süleyman Akan, Şehmus Adıbelli, Hazar Soydoğan, Şahin Kaygısız, Mehmet Kurt, Sabrican, Sabri Demircan, Adem Şaban, Sezer Sayım, Çiko Gürkan, akabinde B13 koşuna atan yeğenim Arif Taşdemir. Gözlerinden öpüyorum, bu değerlere bin selam olsun. Özgürlüğün en büyük düşmanı halinden memnun olanlardır. Bu sözde benden olsun. Hayırlı akşamlar Yamanlardan Koçlu. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben TKB5 Koç'tan Numan Furkan Önal. Aleykümselam Numan kardeşim. Başta Kader Birliği yapmış oldum. Ümitcan Taşdemir, Fatih Korkmaz, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Çiko Gürkan, Sezer Sayım, Hakan Tekin ve tüm Aliya çocuklarına selam olsun. Savaşan kaybedebilir, savaşmayan çoktan kaybetmiştir. Aliya'dan Numan Furkan Önal. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB5 Koç'tan Şahin Kaykuruz. Benim için değerli olan koğuştaki arkadaşlarım Ümitcan Taşdemir, Şehmuz Kurt, Cesim Bağ, Süleyman Akan, Uğur Akbaş, Sezer Sayım, Doğan Ersözbir ve TKA5'te yatmakta olan can dostum Kötü Onur'a selam eder. Menemen'de yatan vefakar dostlarım Kenan Beyaztaş, Raşit Büyüksu ve Ferhat Şimşek çok selam eder. Gözlerinden öpüyorum. Ayrıca Bozo Kadir'imin de gözlerinden öperim. Dostum senin yüzünden herkes bana düşman olursa bu dert değil, zira bana dost olarak yalnız sen yetersin. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB5 Koç'tan Fatih Korkmaz. Aleykümselam Fatih kardeşim. Buradan Menemen T tipi kapalı cezaevinde bulunan abim Tezcan Korkmaz başta olmak üzere akabinde Kader Birliği yaptım. Dostlarım Ümitcan Taşdemir namı der Koç'tu, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Süleyman Akan, Uğur Akbaş, Numan Furkan Önal, Şehmuz Adıbelli, Şehmuz Kurt, Şahin Kaygurnuz, Sezer Sayın, Emre Göçer, Bozok Kadir, Hakan Tekin ve tüm Karşıyaka çocuklarına selam olsun. Yıkmayı geçin sarsamazsınız, bir de her Hece Herdem'den Çavken şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abi Allah'a emanet olun. Fatih Korkmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB5 Koçtan Sezer Sayım. Aleykümselam Sezer kardeşim. Başta Kader Birliği yaptım dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Uğur Akbaş, Kadir Yangın, Bozo Cesimba, Numan Furkan Önal, Süleyman Akan, Çiko Gürkan, Şehmus Adıbelli, Şahin Kaygurus, Yaşar Bürücüler, Emre Göçer, Erhan Biçer, Şehmus Kurt, Doğan Ersözbir, Mert Aratlı, ayrıca Üçnolu B10 Koçtan atan, kan bağım olmasa da can bağım olan abim Ergin Erkuş namı der Ayaz'a bin selam olsun. Gece güzel bir söz benden. Kaldırıma taş olmayacak insanları başınıza taç etmeyin. Bu derlere Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı armağan ediyorum. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T2B5 Koç'tan Süleyman Akan. Aleyküm selam Süleyman kardeşim. Benim için derli olan canlarım Ümitcan Taşdemir, Uğur Akbaş, Kadir Yangın, Namı Der, Bozo, Çiko Gürkan, Şehmuz Adıbeyli, Mafya Sedat Ulu, Numan Furkan, Önal, Cesim Baduan, Ersöz Bir. Canımdan olan kardeşim Şehmuz Akan, Mehmet Batuhan, Şengel, Koray, Erkan Ataberk, Toksöz, Emre Göçer. Bu canlara bin selam olsun. Edep aklın tercümanıdır. Herkes edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar değerlidir. Tüm Bozyaka çocuklarına selamlar olsun. Sülo Akan. Öncelikle selamun aleyküm Murat abi, yayınlar. Ben T2B5 Koç'tan Uğur Akbaş. Aleyküm selam Uğur kardeşim. Canlarım ve derlerime hitaben başta olmak üzere Ümitcan Taşdemir, Namı Der, Koçlu, Cesimba, Akın Şimşek, Ünal Çanak, Süleyman Akan, Şehmuz Adıbelli, Kadir Yangın, Namı Der, Bozo, Fatih Korkmaz, Numan Furkan, Önal, Emre Göçer, Hakan Tekin, Dört Nolu, A19 Koç'tan Şehmuz Akan, akabinde A18 Koç'tan bulunan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur ve A18 Koç'tan bin selam olsun. Selamun aleyküm Murat abi, yayınlar. Ben T2B5 Koç'tan Çiko Gürkan. Aleyküm selam Çiko'm. Öncelikle aynı Koç'ta bulunduğum kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Kadir Yangın, Namı Der, Bozo, Kadir Süleyman, Akan Şehmuz, Adıbelli, Hakan Tekin, Sedat Elgün, Mert Aratlı, Uğur Akbaş, Numan Furkan, Önal T2B7 Koç'una bulunan abilerin başta olmak üzere Kemal Acar, Boksör Mahmut Aygün, Azat Başak, kardeşim Şahçıyan Kurt, B7 Koç'una selam olsun. Bir nolda bulunan kadim dostum İbrahim Bayram ve Oktay Özdemir Acar, hemen de bulunan abi dost ve tüm kardeşlerime bin selam olsun. Bu derlere benden Hazar Yıldız'dan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim.

0: Murat abi, ben Teki Ceon koğuşun, Bornova koğuşundan Şerifcan Avcı, aleyküm selam Şerif kardeşim. Koğuşumuzun derdi insanları Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural, işin hakkını veren Can abim Mehmet Güler, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, kalenin altın çocuğu Yunus Akça Koca, Muhammed Yıldırım, Umutcan Akbabam, Mehmet Topçu, Serhat Ay Alsancaklı, Japon'a bin selam eder, derdi büyüğümüz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Alican Coşkun ve Volkan Ural abim der ki, sevgide özgür, saygıdan mecbur. Selamünaleyküm Murat abi, ben Teki Ceon Bornovalılar koğuşundan Yunus Akça Koca, aleyküm selam Yunus kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Güler abim, akabinde Şerefcan Avcı, Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Umutcan Akbaba, Serhat Aycan Alak ve Alsancaklı Japon'a selam olsun. Değerli büyüğümüz Serdar Özcan abimize selam eder, ellerinden öperiz. Alican Coşkun ve Volkan Ural abim der ki, bizi aldatan bizden değildir. Hece Herdem'den Gül Edersin şarkısı abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC 10 Bornavalılar koğuşundan Muhammed Yıldırım, aleyküm selam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bornavalı Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan Ural, gariplerin amcası Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Umutcan Akbaba, Mehmet Topçu, Serhat Aycan Alak ve Alsancaklı Japon'a bin selam ederim. Değerli abimiz İzmir'in candanı Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Kazım Koyuncu'dan çırpınırdı Karadeniz, bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC 10 Bornovalılar koğuşundan Umutcan Akbaba, aleyküm selam Umutcan kardeşim. Koğuşumuzun önde gelen can abileri Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural, Yeşilay Derneği'nin başkanı Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akça Koca, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serdar Aycan Alak ve Alsancaklı Japon'a selam olsun. Değerli büyüğümüz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Murat Şampınar'ın Mapus Sansız şarkısı abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C 10 Bornovalılar koğuşundan Mehmet Topçu, aleyküm selam Mehmet kardeşim. Koğuşumuzun derdileri Bornovalı Can abim Alican Coşkun ve Volkan Ural, Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Muhammed Yıldırım, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Umutcan Akbaba, Serhat Ay, Can Alak ve Alsancaklı Japon'a bin selam ederim. İzmir'in değerli abisi Serdar Özcan'a da selam eder, ellerinden öperiz. Serdar abi, senin yolun bizim yolumuzdur der ya bedavacı annem, tüm hapishane armağan olsun.
1: Ben T3A19 koğuşundan Şahin Beklen, kader birliği yaptım Efe Us başta olmak üzere, Mesut Acıoğlu, Erhan Aydın, Mert Işıklı, Cenk Güce, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Saffet Özcan, Bilal Yavuzer, Engin Orhan, Sedat Önder ve değerli büyüğümüz Adem Papak olmak üzere, bizim gemimizi yakanlar, bize limandan hep el sallayanlar oldu. Ben Üçlüoğlu'dan Muhammed Raşit Taşkın, iki gözüm Muhammed Yıldız ve sevgi saygıya değer abi dostlarım Kurtuluş Şakarlı, Selçuk Tüter, Adem Kaya, Fırat Kaya, Adem Sabırlı, Semih Kutlu, Hüseyin Şimşek, Fırat Bintürk, Cenk Güce, Mert Işıklı, Süleyman Taşer, Efe Usa selam olsun. Eyüphan'dan bu şehirde insan kalmamış, bu derli kare armağan olsun. Ben Üçlüoğlu'dan Muhammed Yıldız, kıymetli kardeşim Muhammed Raşit Taşkın başta olmak üzere, sevgi ve saygıya değer abi dostlarım Kurtuluş Çakarlı, Selçuk Tüter, Adem Kaya, Fırat Kaya, Adem Sabırlı, Semih Kutlu, Efe Uz, Süleyman Taşar, Esat Can'dan Mert Işıklı, Cenk Güce, Şahin Bekle, Apo İnci, bin selam olsun sizleri seven sayan dostunuz Muhammed Yıldız. Ben T3'den Mert Işıklı, kader birliği yaptım abim Efe Uz, Vezir Işıklı Yıldırım Boğa, Ömer Erke, Talipcan Balkanoğlu, Şahin Engin, Umut Aydın yani Beşo abim, Şahin Beklen, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Harun Tarduş, Allah var, gam yok, ölüm var, ödün yok, can abilerime selamlar olsun. Ben Üçlüoğlu'dan Cenk Yüce, değerli abilerim, Dostlarım başta Azat Başak, Kemal Acar, Boksör Mahmut, Serdar Özcan, Mahmut Tunç, Ekrem Birlik, Efe Uz, Apo Acar, Mert Işıklı, Şahin Bekten, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız ve Kayda Der dostlara selam olsun. Gözümüzün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Ben T3'ten Gökhan Arda yani Casper kader birliği yaptım. Efe Uz başta olmak üzere Şahin Bekten, Hüseyin Gökalp, Cenk Yüce, Apo Acar, Serkan Erkarahan, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Uğur Keçeci, Süleyman Taşar, Selçuk Tüter, Hamza Ayboğa, Fırat Acı Buca. Ayrıca son olarak kadın kapalıda yatmakta olan Hüseyin Gök Alp'in kardeşimin değerlisi Petek Toyalan kardeşime de çokça selam ederim. Ben T3A19'dan Kuruçaylı Hüseyin Gökalp başta kader birliği yaptım. Efe Uz olmak üzere Şahin Bekten, Mert Işıklı, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Cenk Yüce, Gökhan Arda yani Casper, Apo Acar, Baran Ünal, Serkan Erkarahan, Selçuk Serve. Son olarak kadın kapalıda olan derdim Petek Toyalan'a bir şarkı armağan etmek istiyorum. Zinnet'ten Meğerse şarkısı armağan olsun.
2: Harun Tardoş katkılarıyla

0: Ben 4 nolu 15 koşulan Mehmet Fatih Özyaşı, kıymetli kardeşlerim Osman Karakalpak, Gökhan Tonk, İstanbullu Ogün Özdemir, Mazlum Aykurt Hep Bektaşoğlu ailesine, Azcan Yatmaz, Tolga Özcükan, Turan Abanuz, Baran Yıldız, Polat Denerli, Göksel Kılıç, Dolap Dereli, Sabri ve Murat Bingöl abim, sana da çok çok selam olsun. Aleyküm selam Fatih. Gece not, herkes aynı yere ayrı yere bakabilir ama herkes aynı şeyleri göremez. Bir şeye baktığımızda güzellikleri göremiyor iseniz bakış açınızı değiştirin. Bitti diye üzülme, yaşandı diye sevin. Ben 4 nolu A15 koşulan Mehmet Fatih Özyaşık. Ben 4 nolu A15 koşulan Sinan Yoldaş, başka koşularda bulunan dost ve abilere hitaben Azucan Yatmaz, Şevket Vazgeçti, Murat Ayata, Muhammed Mustafa Savcı, Ahmet Altunbaş, Selçuk Bayram, Doğan Bineker, Metin Boğa, Fırat Yılmaz, İbrahim Hamza, Barlay, Doğukan Kostak, Fırat Karakoyun, Hurşit Çeker, Eren Özkan ve Mustafa Gökdere selamlar olsun. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Sinan Yoldaş. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Sinan Yoldaş, başka kurumlarda bulunan dost ve abilere hitaben, başta canım karım Tolga Yoldaş ve abim Serkan Aksakal, Tatüm Mehmet Evirgen, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ömer Yalçın, Özgün Çakmak, Mehmet Ali Dalbudak, Cüneyt Gültekin, Kadir Akgün, Serhat Ali Göker, Adnan Eğerli, Yiğit Esen ve can dostlarım olan Serkan Uğur ve Burhan Karademir'le çok selam ederim. Bu derlere Eyüphan Su misali şarkı armağan ediyorum. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Sinan Yoldaş. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Fehim Arınamı der. Hoca, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşlerim Mert Dağ, Deviren Toroslu, Devran Yüksek ve Civan Acar başta olmak üzere. Koğuşumuzun yakışıklı gençleri Muhittin Karakaş, Ali Berk Birdane, Berkay İtir, Yusuf Dağlı, Emir Yıldırım. B3 koğuşunda bulunan kardeşlerim Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, Gözümün Nuru, Muhammed Mustafa Savcı, Doğan Bineker, Yiğit Satak, Selçuk Bayram'a da bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Fehim Arı namı der hoca. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 Bornavalılar koğuşundan bulunan Mehmet Güler, canım kanım yol kardeşim, yol arkadaşım Bornavalı Alican, Coşkun Aliço ve Volkan Ural, sizler benim en kıymetlimsiniz. Akabinde Baran Özşağlı, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Umutcan Akbaba, Serhat Aycan Akçin ve akabinde Japon'a selam ederim. Kalbi gönlü bir olan İzmir'in değerli abisi Serdar Özcan'ın ellerinden öperim. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaya şarkısı tüm kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm değerli abimiz Murat Bingöl. Ben TKC10 Bornavalılar koşulan Alican Coşkun. Aleyküm selam Alican kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptı Bornavalı Can abim ve dostum Volkan Ural, özü sözü bir abim Serdar Özcan, başka hapishanelerde yatmakta olan Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Tayfun Erkaya, Ece Erdal, Yıldırım Kemik, Eyüp Yıldırım abilerime T2A17 kardeş koğuşun derlisi Serhat Avşar, T3A5 koğuşun olan can dostum Çınar Birlik, Baran Kayalar, T4A11 koğuşundan Bornavalı Şerefcan, Can Polat, Tarla Beler, Menemen C5 koğuşundan Taner Koçkeser'e selam ediyorum. Tüm mahkumlara selamlar olsun. Biz Bornavalılar T2C10 koğuşundan Alican Coşkun, Aliço ve Volkan Ural can kardeşlerimizin derlileri Mersin Pınarlı Umurcan Akbaba'nın dostu Emir Yıldırım, Yunus Akçakoca'nın derlisi Velat Yüce ve Muhammed Yıldırım'ın derlisi Berat Yıldırım'a selam eder. Selçuk Toprak kardeşimin eşi Canı Aslı Aydınar ve Kadın Kapalı C18 koğuşundaki abla kardeşlerimize Hakan Altun'dan Kavuşmalıyız şarkısını armağan ediyoruz.
1: Harun Tardu sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Meremen B15'ten Kent ikili Kamil Çatalar. Aleykümselam Kamil kardeşim. Başta abim Azat Özışık olmak üzere dostum Okan Erbaş, Polat Denerli, Muhammed Yılmaz, Mustafa Demir ve beylerim Fuat Yüce Yıldırım, Sütçü akabinde Selami Arman, Şenol Tarhan, Utku Yapıcı, Akın Apaydın, Taner Uzun, Mustafa Musaf Furkan, Tuna Tarık Ulusoy, Cem Budak, Veli Demircan, Hasan Erdoğan, Şemiklerli, Osman Barış, Seyfan Bozbey, bu kıymetli dost abi kardeşlerime selam eder ve derim ki benim en güzel hikayemi en güvendiğim dostlarım yazdı. Bugün çalan en güzel şarkılar abim Azat Özışık ve Koğuş arkadaşlarına gelsin. Ben Kent ikili Kamo. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Meremen B15'ten Muhammed Yılmaz. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Başta canım kanım abim Azat Özışık olmak üzere Ağdayı Taşkın, Elef Toz, Engin Avşar, Keko, Fırat Öztaş denen Resul Yıldız, Ferdi Kızılkaya, Dersimli Fırat Dayı, Hüseyin Küçük Çıplak, Serkan Kiremitçi, Cem Özek, Vedat Akyol, Kadir Özek, Ertan Layman, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Utku Yapıcı, Apo, İlba, Şahçıyan Kur, Cüneyt Çetin, Güneş Sak, Ayhan Eres, Okan Erbaş, Polat Denerli, bu kıymetli insanlara Meremen B15 koğuşundan selamımız bakidir. Ben Diyarbakırlı Muhammed Yılmaz ve Azat Özışık. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Meremen B15 koğuşundan Toroslu Polat Denerli. Aleyküm selam Polat kardeşim. Başta değerli amcam Fuat Yüce, kıymetli abim Azat Özışık ve başka hapishanelerde yatmakta olan abilerim, dostlarım Mehmet Fatih Özışık, Fırat Özışık, Devran Yüksek, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Abdullah Yerinci, Gürcan Akçam, Mehmet Demir, Engin Avşar, Poyraz Sayıcı, Toprak Çelik, Ozan Ahmet Kartal, Resul Kartal, Aytaç Ulu Ağaç, Arda Bakır, Murocan Peker, Umut Oğuz Veren, Can Dostum Alpaslan Aldanmaz, Uğurcan Bilgi, Bilal Çetin ve Kadın Kapalı'da yatmakta olan canım kanım Buket Polat. Bu değerlere canı gönülden selamlar olsun. Unutmayalım ki insanların kimlikleri güç ve makam sırasında ortaya çıkar. Ali Kınık yalnız değilsin abim Azat Özışık ve bu değerlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Meremen B15 koğuşundan Diyarbakırlı Şenol Tarhan. Aleykümselam Şenol kardeşim. Başta abim Azat Özışık ve akabinde Kadir Namal, Onur Büyüksu, Devran Kotancı, Mami Kaplan, Tayfun Demirdaş, abim Kamil Çatalar, Selami Arman, Polat Denerli, Tolga Çalış, Nihat Büyüksu, Berdo Kınacı, Adem Sabırlı, Fatih Özışık, Fırat Özışık dostlarıma ve abilerime çok selam ederim. Diyarbakırlı Şenol Tarhan der ki ya Mırın ya Azadi. Evet, kaldığımız yerden devam. Foça Torbalı. Evet, Torbalı açık cezaevinde bulunan değerli kıymetli namı der Vedat Aksoy abime, kardeşi Devran'dan selamlar olsun. Bizim bahsettik artık Erkan Doğan'a mazeretimdir babam şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Yeliz. Aleykümselam Yeliz. Birinoğlu'da bulunan eşim Osman Karakalpak. Yarın ablan ve çocuklar açık görüşe gelecekler. Haberin olsun yavrum. Beni tanıyan herkese de çok selamlar. Sana da kolay gelsin Murat abim. Sağ ol Yeliz. Hemen bu mesajımızı da okuyalım. C11 koğuşuna yatan Cüneyt Gülsever abim. Doğum gününü kutlarız. Barcelona Laguna ailesi olarak abi doğum günün kutlu olsun. Herkes seni seviyor abi. Semih Çekten. Vur beni şarkısını çalarsan sevinirim. Seni çok seviyorum Murat abim. Sana da selam olsun. Aleyküm selam Egem. Ben de seni seviyorum. Murat abi ben Gülben Yatbaz. İkinoğlu'dan Azat Yatbaz. Azat beni ara. Telefon annen aldı. Annenle gönder telefonu bana. Konuşmamız lazım. Aramanı bekleyeceğim. Mutlaka ara. Seni seviyorum. Murat abim Derya Bedavacı'ndan. Çık artık aklımdan ya da gir hayatıma. Azat Yatbaz'a armağan olsun. Abim ben Kadın Kapalı'dan tahliye olan Gülben Yatbaz. Benim değerli kardeşlerim başta Zerda Ok, Nazlı Göz, Gurbet Ergün, Ayşe Atçır, Rüya Zerda kardeşim. Ben iyiyim. Siz de iyi olun. Beni merak etmeyin. Sonrası Gizem Karadaş, Fatma Anık, Yeşim Alınca. Bu kardeşlerime de sabahlar olmuyorum. Hapishanede şarkısı sizlere armağan olsun. Ben T1A20'den Erdoğan Dikmen oğulları. T1A8'de olan başta Can abim Erhan Teker olmak üzere Safvet İlan Özcan, İbrahim Alada, Mert Fazlıoğlu, Ferdi Demirbaş, Resul Kortak ve Batuhan Çalıkuşu'na sesleniyorum. Beni A20'ye verdiler. Hakkınızı helal edin. Bakalım ne olur. Allah'a emanetsiniz. Siz ise ben Erdoğan Dikmenoğulları. Ben Şakran T4A2 kapalı cezaevinde yatmakta olan canım eşim Cihan Kubla'ya cezaevindesin diye vazgeçecek değilim. Dua eder aslanlar gibi beklerim. Daha da kavuşturan Rabbim bir gün bizi de kavuşturur aslanım. O zamana kadar kokunu hasret burnumda tütecek. O zamana kadar sabret.
Canım eşim, seni çok seviyorum. Halit Bilgiç, özledim seni. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20'den Necati Gülen. Aleykümselam Necati kardeşim. Murat abi, Emirhan Dinçer radyo başına seslenir misin? Evet, Emirhan Dinçer kardeşim. Emirhan, sen git, senin gitmen hiç iyi olmadı. Canını sıkma. Koğuşu bıraktığın gibi bana emanet. Kendine iyi bak. Ayrıca Asil Çalışkan, Batuhan Üçdemir, Göksel Yağcı, Şehmus Kaymaz, Erdoğan Dikmenoğulları, Batum Kurt, bu canlara selam olsun. Havva Öğüt'ten duvarlara yazıyorum ismini, şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Kütahya Açık'tan Burak Kurt. Benim için çok değerli olan kardeşim, dostum Medet Doğan. Üç nolda bulunan dost ve arkadaşlarıma sesleniyorum. Medet Doğan benim dostumdur. Hangi koğuştaysa size zahmet eksik bırakmayın kardeşim Medet Doğan'ı. Medom, dikkat et kendine. Gidecek niyetim varmış oraya. Gidemezsen C12 koğuşuna git. Orası da bizimdir. Dostlarımız orada. Seni seven kardeşim Burak Kurt. C12 koğuşuna ve kadın kapalı B3 koğuşuna selam olsun. Ben T4B10'dan Hasan Özyaşın, yani Efo, kadın kapalı da bulunan biricik eşim, sonsuzdum. Sonsuz aşkım Filiz Özyaşın. Sen benim sonsuzdum. Sen benim umut ışığım. Sen benim bu dünyadaki tek sahip olduğum kişisin. Sensiz geçen günler o kadar ağır ki. Ama çok yakında bu günler de geçip geride bırakıp yolumuza devam edeceğiz. Seni sevmeyi kelimelerle anlatamıyorum ama gözlerine baktığında kalp ritimlerini bozan kadınım. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum Efon. Ben buradan abime sesleniyorum. T2 A12 koşulan Haşim Öniş ve onun derlisi dostları Doğan Kurt, Tolgacan, Ayna Kadir Tır. Kadir Tür diyelim. Kadir Tör diyelim. Acaba o mu? Yanlış yazmış kardeşlerimiz. Bu dostlara selam olsun. Allah hepinizi kurtarsın inşallah. Ben kız kardeşiniz Esma Gül Öniş. Oy Gardonay, sen yaralı ben yaralı şarkısını armağan ediyorum. C16'dan Gülay İlhan, kıymetlerim Çimentepe'li Ayşegül ve Diyarbakırlı Şükran, İrge Kağıt, Helvam Ebru Göçük, Azrail Sıla Söğüt, güzel dostum Gözde İbanlı. Yanlışlık var bunlara. Yaren Baz, yanımızdan ayrılan ama her daim kalbimizde olanlar Bergamalı Hasret Sozan, Ramo Temel, Gülay Demir Sözdar, Tanhan. Sizi unutmayacağız. Bu gece çalan bütün şarkılar sizler için çalsın. Dostuma gül sevindiğini anlasın. Düşmanla gül güçlü olduğunu unutmasın. Ben T3C12'den Özal İlhan, kadın kapalı C16'da olan Çavkemam'ın Gülay Vardar, zehir olsan da çiçeğimi soldursan da tenimi korusan da kalbim yine de ellerini sarar. Beni gözlerinden hapsetsen de ben yine de gözlerindeki mutluluk olurum. Kafama silah dayasan da oturur ellerinin güzelliğine ağlarım. Gülüm Tuğçe Kandemir'den kurban olduğum şarkısı sana gelsin. Gecen güzel olsun hayatım Özal İlhan. Ben T3-12'den Özal İlhan, kadın kapalı C16'da olan prensesim Gülay Vardar, canım benim. Şu an tek dileğim senin dışarı çıkman, senin dışarıda olman bütün engelleri, bütün sıkıntıları, dertleri, özlemler, hasretler, yani anlayacağın her şey bitecek. Böyle olmayacak, hiçbir sorunumuz kalmayacak aşkım. Son bir yıl kaldı çıkmana, nasipse bu canım bedenden çıkana kadar bu can senindir Gülon Özal İlhan. Ben T3C12'den Özal İlhan, kadın kapalı C16'da yaşama sebebim Gülay Vardar, kurban oldum, nasılsın, sen hiç sesin de yok, arada haber gönder, merak ediyorum, benim de canım sıkkın bu aralar, isyan eder oldum, tövbe tövbe, artık hiç kimsem, hiç sevsemi kim canımı feda edecek duruma gelsem Allah alıyor benden, senlik bir şey değil ama seni de alacak olursa Rabbim önce canımı alsın sonra seni alsın, ben seni çok seviyorum Özal İlhan. Ben T3C12 koğuşundan Özal İlhan, kadın kapalı C16'da olan kalbim kadın Gülay Vardar, Gülom söylediklerini halledeceğim. Şükran ablam Manisa'ya geliyor, yoksa şimdiye çoktan halletmiştim. Bayramdan sonra nasipse hayatım, unut olduğunu sanma. Seni unutursam kanım kurusun Gülom. Ceylin'le kavga ediyorum, deli etti beni. Koğuştan ricam, bu mesajları duyarsanız Gülom'a söylerseniz sevinirim Özal İlhan. Şakran'daki eşim Şerife, erkek aşkım, yarın seni görecek olmak bile içimde günlerdir. Eksik kalan bir şeyi tamamlıyor aşkım. Belki saatler kısa geçecek, belki yine ayrılık zor olacak ama bu kez en azından sana sarılabileceğim. İnsan bazen bir sarılmanın ne kadar büyük bir huzur olduğunu özleyince anlıyor. Ben yarını

sadece bir görüş günü gibi bekliyorum. Sanki uzun zamandır kaybettiğim nefesime kavuşacakmışım gibi bekliyorum seni. Saçının kokusunu içime çekmeyi, gözlerinin içine uzun uzun bakmayı. Ben Aktepe'li Ali Doğan, bir nolda yatan kardeşim Osman Temel, iki nolda yatan Aydın Bıçakçı, üç nolda yatan Ekrem Birliği, dört nolda yatan İsmet İlhan Abdullah Nurdoğan, Şerif Çardan'a selam olsun. İnşallah iyisinizdir. Dostlarım Ahmet Kaya, Kaçakçı Kurban şarkısı armağan olsun. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Selamlar Murat abi, ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Cihan Kublay. Aleyküm selam Cihan kardeşim. Başta atamız kral, babamız Mümin Doğan, abim Emre Doğan, Dik Boz. Yoksa Big Boss olabilir mi? Big Boss canım kardeşim Barış Doğan'a armağan ediyorum. Geceyi Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Rojbin'den Emanet şarkısı armağan olsun. Hayırlı akşamlar Murat abi. Şakran Kapalı Kadın Koğuşu'nda bulunan canımın içi en derdim Fatma Melis Şatap. Her zaman sevilen ve özlenensin, unutma. Bir şey kafana takma. Sayılıdır gün geçer, aklımızda kalmasın çiçeğim. Gece bir söz, biz annemin bana bile muhtaç olma diye büyüttü kızlarıyız. O zar gerekirse yedi gelir. Allah'a emanet ol canım kardeşim. Ben Çimentepe'den Melek, C16'da yatmakta olan kızım Melisa, Çimentepe'li Ayşegül, Diyarbakırlı Şiko, C8 Bergamalı Hasret, B8'de olan Ramo Temel, Sözler Talhal. T3'te yatmakta olan kardeşim Ali Vardal'a bu gece çalan tüm şarkılar sizlere gelsin. Yağmur türküleri, her ne kadar yanımızda olmasanız da bilin ki yeriniz kalbimizin en güzel yerinde. Yüreği cesur, güzel insanlar, seviliyorsunuz hepiniz. Allah'a emanet olun. Ben Nazilli'den Can Kocaman, Reis Emre Kocaman amcama ve bütün kader birliği yaptığı dostlara Hamit Elma Kuruçeli, Muhammed Kırgın İstanbul'u, Ahmet Can Öztürk, Diyarbakırlı Engin Avşar, Tepecikli Kuşçu Ferdi'ye bu şarkı armağan olsun. İlker Gürsan, ben hiç çocuk olmadım ki. Ben Menemen A15 koşulan Rafet Kale değerli Minem. Aşk insanoğlu da Yüce Allah tarafından bahşedilmiş eşsiz bir duygu. Bu duygu bana yaşattığın için sana teşekkür ederim. Seni seviyorum, her şey güzel olacak. Ben Şakran T1A2 koğuşundan bulunan İbrahim Can Erdoğan'ın annesi. Oğlum bu günler geçer, sıkma canını. Biz her zaman senin arkandayız. Ayrıca açıkta bulunan damadım Ferdi Bingöl'e de selamlar olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi ben B1 koşulan Ece Nayman, derlilerim Sedef Demir, Gülşah Kır, Zeynep Sak, Mesude Çopuroğlu, Çağla Bineker, gece bir söz bırakıyorum. Limanında sığındım, insanlar da dibe battım. Ben artık kendimden başka kimse sığınmam. Şakran T2 kurumun koğuşunu bilmediğim yeni gelen abim Mustafa Çakmaklı radyo başına. Abicim ben Özlem, seni çok seviyorum. Eşyalarını ve telefon evrağını gönderdim. En kısa zamanda eline ulaşır. Sana bir numara veriyorum. Bu yeni numaram koğuştaki arkadaşlarından, ne olur bana haber gönder. Seni çok seviyorum. Avukatı yarın göndereceğim. Aram görüşüne gelemiyorum ama hep aklımdasın. Hemen sayfamı yenileyim. Murat abi Şakran Kapalı Kadın C11 koğuşuna bulunan Fatma Melis Şataf radyo başına. Ömrüm seni çok seviyorum. Sadece seni oradan alacağım günü bekliyorum. Sen bizim en kıymetlimizsin Murat abi. Kardeşim Fatma Melis Şataf'a Neşet Ertaş'tan. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin? Çalarsan sevinirim. Bir de C11 koğuşuna bulunan güzel yürekli insanlara selamlar, sevgiler, saygılar. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Şakran T1'de yatmakta olan abilerin abisi Serdar Özcan'a, T2C14'te yatmakta olan abimiz Gökhan Karasanoğlu'na canı gönülden selamlar. Eşref Paşalı gençler abilerini özler ve zamanda ailelerinize kavuşmanız dileğimizle. T4C13 koğuşuna bulunan canım abim Azo Anaç'a ve onunla yatan Muhammed ve Enes'e, daha adını bilemedim ama abimle beraber olan insanlar, bolca sevgi ve selamlarımla. Rabbim hepinizi en kısa zamanda ailelerinize kavuştursun. Bir daha oraya gelmeyin. Orada birbirinize emanetsiniz. Murat abi iyi akşamlar. Ben Özlem Çakmaklı. Bu mesajım T2 kurumu koğuşunu bilmediğim yeni gelen abim Mustafa Çakmaklı radyo başına. Bu yeni numaram koğuştaki arkadaşlarından, ne olur haber gönder. Seni çok seviyorum. Annemin çok selamı var. Annem seni çok seviyor. Çok merak ediyor. Hep aklımızdasın. Aranmam çıktığı için gelemiyorum. Hep aklımızdasın. Hiç çıkmıyorsun. Dualarım seninle.

Ben Umut Kına, kadın kapalı dolan, canımın içi baldızım, iki gözüm sima. Az kaldı, morenini bozma. Eğlenmene bak, çıkacaksın oradan. Her şeyle ilgileniyoruz, biraz sabret. Bir şey canını sıkarsa haber gönder, yeterli. Arkadaşlarına selam olsun ve beni tanıyan tüm abi dost kardeşlere selamlar olsun. Ben Şakran T4 A2'de yatmakta olan canım eşim Cihan Kuble, canım eşim, her ne olursa olsun seni sevmekten bir an bile vazgeçmeyeceğim. Her dakika her saniye aklımdasın. Ben de bebeğin de seni dört gözle bekliyoruz, dualarım. Seni çok seviyorum, bunu sakın unutma, canımın diğer yarısı. Tamam. Bir kez daha sayfamı yenileyeyim. Öncelikle selamünaleyküm, ben Tepecik Tenekeli'den Nehir, aleykümselam. Şakran T4B11 Koşlan Yeşilova'dan Kadir Doğanay başta olmak üzere aynı kurumu paylaşan arkadaşlarına selamlar olsun. Allah hepinizi kurtarsın. Kadocuk sabret, her bekleyişin bir vakti vardır. Ol derse neler olmaz ki. Bir de böyle düşün Kado. Üzme sıkma kendini, her şeyde vardır bir hayır. Belki bugün değil ama elbet bir gün özgür günlerde kavuşmak dileğiyle seni seviyorum. Kendine çokça iyi bak. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Nihat, yani Sait Faik Ölçen, aleykümselam Nihat kardeşim. Abi senin aracınla kadın kapalı B9 koğuşuna bulunan canıma can olan kadına, yani Nuran Gökçen'ıma seslenmek istiyorum. Eminim ki duyuyorsundur. Nuran'ım, yeryüzünde buldum gökyüzüm. İyi olmana ve sorunun çözülmesine sevindim. Ben de iyiyim, bir yaramazlık yok, şunu unutma. Hayat seni sevdikçe, senin beni sevdiğini bildikçe yaşamayı değerli kılıyor. Kendine iyi bak, Allah'a emanetsin. Murat Bingöl abim, Nuran Gökçen'im için senden, Yıldız Silver'den Aklım Hep Sende şarkısını çalarsan sevinirim. Sait Faik Ölçen. Selamünaleyküm Can abim Murat. Ben T3 A20 Koğuş'tan Berkan Batur. Aleykümselam Berkan'ım. Yağmur, çünkü herkese eşit yar, rüzgar ise kapitalisttir, zayıf olanı yıkar. Ben herkese dostum demem, dostum da diyorsam benim dostlarım güçlüdür. Tüm dostlara selam olsun. Sayılı gün kaldı, o da çabuk geçer Can abim Murat. Müslüm Gürses'ten Sende Kalmış şarkısını kaç hafta oldu söylemedin abi. Şimdi senden isteğim ve ricamdır. Sende Kalmış yerine Müslüm Gürses'ten Mil Çekmişler Gözlerime şarkısını kendi sesinden söylersen sevinirim. Tüm dostlara armağan olsun. Şimdiden senin de sesine, yüreğine sağlık. Gecen güzel olsun abim benim. Murat Bingöl. Ben Tatar Berkan Batur. Tatarım, geçen gün okudum ya. Okudum. Hatta kaçtı gece, saat 12.30 muydu? 1 miydi? 1'e geliyordu. Hatta ne demiştin? Semin Çek miydi? Tatar. O mesaj aklıma geliyor. Hatta pas geçtim bir kısmı. İddiaya girmişsin ya. Murat abim daha güzel söyler diye. Vallahi okudum. Neyse, okuruz ya. Kız kardeşimize de aklı yok var. Borcumuz. Şehri var. Onun yerine de başka bir şarkı söyleyelim. İyi mi kız kardeşimle? Vallahi. Çok birazcık uzun kıtaları. Zaten sesimiz sıkıntılı. Kabul mü kız kardeşim? Tamam, sağ ol. Tatar, borcum olsun. Ama söyledim. İnan buna, söyledim. Yani Sende Kalmış'ı söyledim. Sayfamızı yenileyelim hemen. Şakran, kadın kapalı yatan ablam Sima Coşkun. Nasılsın ablam? İyisindir inşallah. Biziz, merak etme. Sen iyi ol yeter, seni çok özledim. İyi ki benim ablamsın. Seni şu dünyada her şeyden ve herkesten çok seviyorum. Allah'a emanet ol. İyi geceler. Kurban oldum. Müge Kına. Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına. Şakran hapishanelerinde yatan Fırat Gizgin, Nurullah Öncü selam ederim. Ve ayrı kurumlarda olan mahalle çocuklarım ve tüm abi dost kardeşlere bin selamlar olsun. Ben T3 A20 Koğuş'tan Berkan Batur. Benimle aynı ortamı paylaşmakta olan abi biraderlerim. Başta reis olan Caner Batur, Mete Beydili, Sait Faik Ölçen, Cikcik Erhan diyelim. Erhan Budak, Çapa Hakan Öceler, Bekir Güler, Aytaş Ceviz Kıran, Ersin Satır, Ömer Kütükçü, Gürkan Eceren, Ramazan Köse, Ensar Kahyaoğlu, tüm bizi tanıyan herkese selam olsun. Can abi Murat Bingöl, kendi sesinden, Müslüm Gürses'ten Mil Çekmişler Gözlerime şarkısını söylersen sevinirim. Umutsuzluk insanı felç eder. Bir deli kalp hayalleri çalar. Altını taşa, kendisini cehenneme çevirir. Sana da iyi yayınlar. Çok sevip saydım abim Murat.

Ben Berkan Batur, salt atarım, ben de sizleri seviyorum. Öncelikle selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran T4B11 Koç'tan Yeşilova'dan Kadir Doğanay. Başta olmak üzere yakışıklı karizmatik abim Kerem Gezer Paşa, Edis Selda Baycan'dan Levcan'e armağan olsun. Ben Şakran Kadın Kapalıcı 12'den Ayça Dindar. Canım bacılarım Özlem Dindar, Namıder Gültepe'li, Tospik Yeşim, Alınca Meral, Alınca Derya Çadıllı ve son olarak vazgeçilmezim her şeyim Yaren Kara Suyla. Kara Suyla gece bir söz bırakıyoruz. Çakalların hükmü biz aslanlar ayağa kalkana kadardır. Murat abim bir grup için, bu grup için Eypo ömrüm çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A2 koğuştan Ersin Satır. Aleykümselam Ersin kardeşim. Vaktinde tek kelimeyle bile alabileceğiniz bir gönül vakti geçtikten sonra destan bile yazsanız alamazsınız. Buradan Can abiler, Mete Beydili, Taner Ayay'dan Nihat yani Sait Bayık, Ölçen Serkan, Dede Can dostlarım Caner, Batur, Fırat, Budak, Çapa Akan, Ecerel, Can kardeşlerim Gürkan, Ecerel, Narlı Dereli, İsmail Akpınar, Ensar Kahyoğlu, Namıder Şekil kardeşim ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Sana da kolay gelsin Murat abi, yayınlar. Ersin Satır, sağ ol Ersin kardeşim. Merhaba istek oyuncak gibi Aleyna Tilki. İzmir Şakran'daki T1B8'deki sevgilim Ömer'e ve sevdiğinden uzakta olan kadar arkadaşlarına armağan olsun. Şakran Kapalı Cezaevinde B10 koşundaki duygum için sözümüz var, şarkısını çalar mısınız? Annem seni canımızdan çok seviyoruz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Yamanlardan Eren Esen ve Alican Yıldız. Şakran cezaevinde yatan Yusuf Arslan abime Ali Kınık'tan Zemheri şarkısı abim ve koğuşta olan tüm mahkumlara armağan ediyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun inşallah. Son bir sözüm Eren Esen'den Yusuf Arslan abime.

özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Hayırlı geceler, hayırlı yayınlar olsun. Ben Balıkesir Toygar. Maalesef Oğuzhan Kenya nasılsın Murat abim? Aleyküm selam. Sağ ol Oğuzhan. Çok şükür hep beraber yolları. İkin oldu atan can dostum Keki Tayfun Tosun'a gönülden selamlar olsun Ahmet Kaya'dan. Dostum dostum şarkısını armağan ediyorum. Yar yolda bırakanlarla değil son nefesine kadar olanlar bizim dostumuzdur ve selam. Bey biz gençler olarak seni çok özledik. Senin yerin hep ayrı bizde. Yokluğun hissediliyor ama senin güçlü duruşun bize de güç veriyor. İnşallah güzel günlerde yine aynı sofrada aynı ortamda buluşacağız. Kendine dikkat et dayı. Moralini hiç bozma, dualarımız hep seninle. Yiyenlerin Kemal, Ogi, Hakkı, Eyüp, Furkan, Celo, Ayhan, Serhandi. Aslan dayım nasılsın? İnşallah orada keyfin yerindedir. Seni çok özledim. Bil ki yeğenin senin bayrağını sancağını layıkıyla taşıyor seni. Çok özledim dayım. Elbet bir gün bu hasret bitecek seni. Çok seven yeğenin Kemal Kaplan. Murat abi C11 koşulan ben Gülcan Yüksel. Sevgili arkadaşlarım Esen Gülbal, Fatma Yüksel, Ayşegül, Sevgi Bakır ve özellikle oğlum İsmet Yüksel, sevgilisi Hatice Gül sizlere selam olsun. Bana yanlış yoldasın diyenlere hep aynı yollarda karşılaştık. Sevinçekten üzülmedim ki armağan olsun. Şakran İkin oğlu C11 koşuna atan aslan babam. Seni çok seviyorum. İyi ki bizim babamısın. Az kaldı. Az daha sabır. Seni seven kızım. Bu şarkı sana gelsin babam. Derya bedavacı canımın içi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A20 koşudan çapa Hakan Ecerer. Aleykümselam Hakan kardeşim. Gece ilk sözümü bırakmak istiyorum. Öğrendiğim en büyük hayat dersi her zaman yalnız kalmaya hazır olmak. Çünkü insanlar saniyeler içinde değişebilir. Bugün onlar için hayatın en değerlisi iken yarın hiçbir şey olursunuz. Kolay gelsin Murat abi. Çapa Hakan Ecerer. Eyvallah Hakan. Sağ olasın. Murat abi ben T3A20 koşudan çapa Hakan Ecerer. Gece ikinci sözümü bırakmak istiyorum. Sebeplerimi bilmiyorsan seçimlerimi yargılama. Kolay kolay yitirilmeyen ama yitirildiğinde asla ulaşılmaz biri. Fedakarlığın hakkını dibine kadar verenlerin bitişleri keskin olur. Kolay gelsin Murat abi çapa Hakan Ecerer. Murat abi T1A16'da yatan Poyraz Sayacı'ya İlayda ikinciden bana kırgın olduğunu biliyorum ama ne olursa olsun geçecek bugünler. Şimdi aramızda duvarlar, mesafeler var belki ama hiçbir şey sevgimin önüne geçmiyor. Radyoda çalan her şarkıda aklıma sen geliyorsun. Bir gün bunların hepsi geride kalacak. Biz yine yan yana olacağız. O günü beklemek bile seni sevmeye değer. Şakran İkinoğlu C11 koşuna atan aslan babam Baki Ürentay. Seni çok seviyoruz. İyi ki bizim babamızsın. Seninle gurur duyuyoruz. Az daha sabır. Az kaldı babam. Seni seven kızın bu şarkı benden sana gelsin Derya Bedavacı'dan ama geçecek. Öncelikle selamünaleyküm. Öncelikle selamünaleyküm tüm cezasını yatan herkese selam eder. Özgür günlerde ailelerinize kavuşmanızı yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Ben ve babam Baki Ürentay'ın ellerinden öpüyorum. Aslan babam her zaman senin yanındayız. Seni çok seviyoruz. İyi ki bizim babamızsın seni seven oğlun Mert Ürentay. Cezasını yatan abi kardeşlerime selam ederim. Her zaman aile olarak yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Ve ismini saymak isteyip de sayamadığım herkese ayrıyeten selam ederim. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Merdo Lord sizi seven kardeşiniz Lord Mert Ürentay. T2'de yatan babam Baki Ürentay'a selam olsun. Daha sonra da şerefli ve onurlu bir şekilde cezasını idame eden tüm kader mahkumlarına selam olsun Melih Ürentay. Tepecik Tenekeli'den Yüco selamünaleyküm aleykümselam gaddar. Kadın kapalı bir altıda yatan canım annem Serpil Gültepe. Anneciğim avukat geldi mi ne dedi sana? Beni muhakkak ara. 2 gün kaldı canım anam. En büyük hakim Allah'tır. Rabbim bizimle olsun. 2 gün sonra evimizdeyiz inşallah. Aşkım annem. Kibari elimdeki resmin. Murat abi T3 koğuşuna bulunan Kasım Özdemir için Ahmet Kaya sözüm şiirlerim en güzelidir. Şarkısı Esmer'inden seni çok seviyor deli adam. Geçecek elbet bu tutsak günler. Özgür günlerde eskisi gibi mutlu olacağız. Biraz sabır güzel gözüm Rabbime emanetim misin? Selamünaleyküm ben Mert Haslan. Öncelikle T2'de yatan babam Baki Ürentay'a daha sonra şerefiyle yatan tüm mahkumlara selam olsun. Ben Sercan Sayal, T2'de yatan babam Baki Ürentay'a selam ederim ve daha sonra tüm kader mahkumlarına

selamlar olsun. Menemen A15 Hüseyin Saldıray, Bircan teyzesinden kocaman sevgiler. Her şey güzel olacak yiğitler, Allah bizimle. Edip Akbayram, aldırma gönül. Şakran T4 A5 koğuşundaki oğlum Atakan ve tüm koğuş arkadaşlarına annesi Bircan'dan gelsin, aldırma gönül. Edip Akbayram, anneciğim güzel günler bizi bekliyor, az kaldı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3 A20 koğuşundan Ersin. Satır gece bir söz bırakmak istiyorum. Hiç kimse göründüğü gibi değildir. Vefanın ve acının adresini bilemezsin. Gün gelir duvarlar ördükleri yanında, yakınım dediklerinde uzanda olur. İnsanları anlamak ve tanımak için acele etme. Onlar ne ilk başta kendilerini anlattıkları gibidirler, ne de senin gördüğün surettedirler. Kolay gelsin Murat abi, Ersin Satır. Sağ ol Ersin kardeşim. Ben T1C14'ten Harun Tarduş, vefalı kardeşlerim Musa, Şahin, Ayhan, Öğüt, Ömer, Faruk, Yıldırım, Azat, Güler, Mehmet, Cengiz, Ferhat, Gül, Murat, Duman, Beratcan, Çağlayan, Hazar, Bulut, Hüseyin, Taşpınar, Nurullah, Özkan, Mustafa, Söylemez, Yusuf Aksu, Ömer Çiftçi, Emre Altıntaş kardeşlerime Ahmet şehrim benim armağan olsun ve tüm koğuşa armağan olsun, Harun Tarduş. T1C14'ten ben Harun Tarduş, Abdülkerim Bakır, Uğur Savcı kardeşlerime çok selam ederim. Halit Bilgiç'ten bu şehrin canı cehenneme şarkısı armağan olsun. Ben T1C14'ten Harun Tarduş, başta B13'te bulunan Mehmet Eryakşı abime selam ve saygılar. Ahmet Kaya'dan Bahtiyar şarkısı armağan olsun. Cümleten selamünaleyküm, aleyküm selam. T1C14'ten ben Harun Tarduş, B3'te bulunan Taşkın Eleftoz abim ve Keko Fırat Öztaş Deren'e canı gönülden selam ediyorum. Ozan Hamit'ten Navet'te şarkısı armağan olsun. T1C14'ten ben Harun Tarduş, buradan A3'te bulunan Can Parçam Ahmet Can Alana ve koğuşuna bulunan Hakan Fırat, Epik Daykolu Engin Kaya ve Kader Birliği yaptığı tüm canlara, tüm koğuştakilere de selam olsun. Ahmet Kaya'dan Zınlanlardan Taşa Taşa şarkısı armağan olsun. Murat abi, Şakran T3 B2'de yatmakta olan bir tanecik kardeşim Mert Yücel Özkocaman'a, B13'te yatmakta olan değerli Burakcan Baran abime, T1 B2'de yatmakta olan Can Parçam sevgilim Berkant Baran'a, B8'deki aslan kardeşim Boran Baran'a selam olsun. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. İlla ki bu gecelerimizin bir sabahı, bu karanlığımızın bir aydınlığı olacaktır. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısını armağan ediyorum elbet bir gün özgürlüğe. Şakran T1 B9'da yatan kardeşim Okan Biçer'e selamlar abisinden. Sarı Odalar şarkısı armağan olsun. Şakran T1 14'te yatan İbrahim Zeybek, aşkım seni çok özledim. Bir an önce gel görüş, gününü iple çekiyorum. Seni çok seviyorum aşk bahçem, sensiz hayat geçmiyor. O kadar alışmışım ki senin varlığına, yaşamaya, yokluğun beni mahvediyor. Bir yanım hep eksik, sen gel de tamamlansın diğer yarım. İyi geceler, rüyanda beni gör. Seni çok seviyorum, kocaman öpüyorum. Bir güzel şarkı sonrasında son mesajları paylaşacağız. Abi kardeşler, bir şarkı sonrası inşallah.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Evet, kaldığımız yerden devam. Hayırlı akşamlarınız olsun Şakran. Teviş'te yatan eşim 58, ne olursa olsun benim var olduğumu unutma. Sonu ne kadar kötü olursa olsun aklının bir köşesinde bulunsun. Benim sana saygım, sevgim her zaman sonsuz. Ben Muhammed Ümit Doğan, Derla abim, Kadir Deniz'e can abim, Sidar Deniz can dostum, Serhat Pekmez, Serhat Kaymaz, Ferhat Şaşkın, bu Derla abi kardeşlerime bu gece Ankara'da Cinayet Ver ve Murat Yalçın'dan Yanarım şarkısını armağan ediyorum. Özgür günlerde görüşmek üzere. Selamlar, aleyküm Murat abi, ben T1B8'den Veli Çelenk, aleyküm selam Veli, sağ ol kardeşim benim. Aynı kurum ve farklı kurumlarda yatmakta olan başlar liderim Kurtuluş, Şakarlı Fırat, Çelenk Mert, Eko Kahraman Engin, Afşar, Yiğit Kaptan İbrahim Taşan, Yiğit Selbeş, Çiko Gürkan, Fuat Yüce, Devran Yüksek, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Celalettin, Mertcan Büker, Ömer Aslan Giray, Ömer Abidin Engin, Süleyman Taşar, Oktay Özdemir, bu abi kardeşlere selam eder. Bu abilere selam eder. Yeraltı şarkısı armağan olsun. Kadın Kapalı'da yatmakta olan canım ablam Sima Coşkun, nasılsın, iyisindir inşallah. Biziz, merak etme. En güzel günler bizim olacak yakında. Az daha sabret, ablaların gülü. Allah'ıma emanet ol. İyi geceler Orçun Coşkun. Ben Pınar'da radyo başına demiş. Pınar'da radyo başına demiş. Evet kardeşimiz. Pınar, bir aydır sana ulaşamıyorum. Haberini aldım. Merak etmişsin. Şu anlık Allah'ın izniyle bir sıkıntı yok. Merak etme. Anneyi arayacağım en kısa zamanda. O sana açıklar. Allah'a emanet ol. Dikkat et kendine oralarda. Yakın zamanda mektup çıkaracağım. Gözlerinden öpüyorum. Rabbime emanet ediyorum iki gözüm. Kendini üzme oralarda. Canın eşin İso. Öncelikle selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T3B8'den Zeki Akkaya, Namıder Montana. Burada benimle birlikte aynı kurumda yatmakta olan aslan kardeşim Necati Emir Bülbül ve Ali İmran Korkmaz aslan abime selam olsun. Bir gün her şey çok güzel olacak ve o gün ay güneşten daha parlak olacak. Enver Yılmaz'dan Sivas Caddesi şarkısı armağan olsun. Meremen T-Tipi C6 koğuşundan aslan kardeşim Osmancan Oğuz ve arkadaşlarına selamlar. Kardeşim seni çok seviyorum. Çok özlüyorum. Mahsun Kırmızı Gül'den hırka ekimize gelsin. Allah'a emanet ol ablan. Canım kardeşim Doğan Kurt, nasılsın gözümün nuru? Ben ablan Aysun, uzun zamandır mesaj atmıyorduk. Değişiklik olsun dedim. Seni çok seviyorum bir tanem. Gözlerinden öpüyorum. Evdeki herkesin çok selamı var. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle bir tane. Hayırlı geceler, seni çok seviyorum. İso'nun da çok selamı var. Aysun Kurt, Derya Bedavacı, Korkarım şarkısı bütün kader mahkumlar.

0: adına armağan olsun. Murat abi, ben Menemen C5 koşulan tahli olan Caner Durda. Sıradaki şarkı A6 koşulan Hişman. Alabay C5 koşulan Muhammed Cihat Polat. Uğurcan Cengiz canım kardeşim Gedizli Kaplanlardan. Gökhan Kaya, Devran Gül, Mustafa Çakmakçı, Fatih Ayışık, Miraç Demir, Diyarbakırlı Emin, dedemiz Erhan Uyanık ve diğer bütün mahkumlara armağan olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Ben Kardelen Yaren Duygulu kardeşim benim, bugün para atacağım sana. Yarın kantin yap. Annem getirecek, ayarlayacak, acil dilekçe yaz Yaren. Bak annem dedi, iyi görmedim onu. Dilekçe yaz sen. Attır kendini annemin yanına. Bak aklım sende. Perşembe fotoğrafçı yaz. Biraderim geleceğim görüşe, foto çekilek. Seni seviyorum aslanım. Allah dostlarına yer yüzünde korku ve hüzün yoktur. Abim Şeyto, annem Pınar. Allah'a emanet olun. Ben hep buradayım, unutmayın. Ben Çukurmahalle'den Yazgül'ü yatmaz, canım kanım Tülay yatmaz, Titom sen canını sıkma, aslan gibisin, ilk mahkeme yanımızdasın, özgür günler seni bekliyor. Her ne kadar orada olsan da asla unutulmadın, elbet bir gün çıkacaksın, çocuklarınla olacaksın, canım kanım. Allah'ıma emanetsin Fikret Delikanlı'dan, dön bana canı çalarsan sevinirim Murat abi. Ben Çukurmahalle'den Yazgül'ü yatmaz, Şakrantiye'de bulunan sevgilim Enes Yüzkaya, sevgilim. Bu zor günler geçecek. En kısa sürede yanımızda olacaksın. Bizi çok güzel şeyler bekliyor. Aslan gibisin. Allah'ıma emanetsin. Şakran T1 A14'te yatan İbrahim Zeybek aşkım. Yazdığın şeyin fotoğrafı bulanık çıkmış, okunmuyor, haberin olsun. Öyle hemen kapatınca aklım sende kaldı. Kötü bir şey yoktur inşallah. Beni yarın hemen erkenden ara. Bak aklım sende. İyi geceler bir tane. Ben Kadın Kapalı B3 koğuştan Tuğçe Kundakçı, başta değerli Pınar Dağ ve Ceren Gürbüz olmak üzere ve farklı koğuşta olan Damla Ateşal ve Zeynep Urak, sizlere selam olsun, geceye söz bırakalım, yazılanı yaşamaya devam. Şakran bir nolu C9'da yatmakta olan başta kıymetlimiz abim Bilal Yavuzer, Çaki Fatih Durmaz, Orhan Işıksoy, Gökhan Balcı Lado yani Barış Orhan, Emrah Bakır, Amasyalı Efe Eritaş, Tenekeli'den Sarı Semih, sizi seven sayan kardeşiniz Eren Tunakan. Abim Bilal Yavuzer'e ve kayda değer dostlarına Gökhan Donay'dan Unut Deme şarkısına armağan olsun. Açıktayım, yeni çıktım Çaki abi, aramanı bekliyorum. Selamünaleyküm abi, hayırlı yayınlar, kolay gelsin. İzmir Şakran T1 kapalı cezaevi A10 koğuşuna yatan eşim Şahin Göze. Anver Yılmaz'dan ömrümü verdim, şarkısını çalarsan sevinirim. İyi geceler diliyorum sevdiğim. Aleyküm selam kardeşim benim. Murat abi iyi geceler. Mesajım okundu mu bilmiyorum ama saat 9'dan beri seni dinliyorum. Kaçırmış olabilirim gözden. Kaçırdıysan lütfen okur musun diyen kardeşim. Vallahi şu dakikaya kadar bütün mesajları okuyorum. Şimdi senin bu mesajından sonra diğer mesajları okuyacağım. Ama hangi mesajlar senin onu da bilmiyorum. Şakran'da yatan Berat Kurtay. Evet, beni çok sevdin ama beni hiçbir zaman hak etmediğim gibi sevmedin, yanımda durmadın, yanımda olmam ve durman için dua ediyorum. Senden tek bir dileğim var, benim için, bizim için bunu yap, olur mu? Uğrunda yanında ölürüm, şöyle uğrunda yanında ölürüm, seni asla bırakmam, hiç bırakmadım, yine bırakmam, benim ilkim de sonum da sensin, böyle kalsın istiyorum, yuvamızı kurmak istiyorum, bunun kararını ve seçimini bu sefer sen yapacaksın, ben yapmıştım, sıra sende. Şakran'da yatan Berat Kurtay, seni bekliyorum. Hep bekledim, yine bekleyeceğim. Her şeyi sana bırakıyorum. Ya bizi seçersin benim gibi ya da seçmezsin. Ben T3'ten şeytan. Pınar yarın 6.30'da anneni ara. Sesli bugün yaptığın hiç olmadı. Hastayım dedin, geçmiş olsun. Rabbim şifanı versin ama iyi geldi duymak demek ki. İçimdeki sıkıntıyı alacak bir şey varmış. Rahat uyurum artık bugün. Seviyorum seni, aklım bende kalmasın, anneni yarın 6.30'da ara. Sayfamızı değiştirelim hemen. Son mesajlarımızı okuyalım babanın dediği gibi. Ayrılırsak her şey biter sevgilim, gidersen bir daha gelme boşuna. Gidişin her şeyin bitişi olur, bağışlar affeder sanma boşuna. Ayrılırsak her şey biter sevgilim, gidersen bir daha gelme boşuna.
1: Gidişin her şeyin bitişi olur. Bağışlar affeder sanma boşuna. Vazgeçmek, ayrılmak, kopmak demektir. Vazgeçmek sözünden dönmek demektir. Vazgeçmek, ayrılmak, kopmak demektir. Vazgeçmek sözünden dönmek demektir. Çaresiz kadere boyun eğmektir. Düş

Suçluysam suçumu söylemelisin. Susup da boynunu bükme boşuna. Suçluysam suçumu söylemelisin. Susup da boynunu bükme boşuna. Sebepsiz ayrılık olmaz sevgilim. Hiç yoktan bu aşkı yıkma boşuna. Sebepsiz ayrılık olmaz sevdiğim. Hiç yoktan bu aşkı yıkma boşuna. Vazgeçmek ayrılmak kopmak demektir. Vazgeçmek sözünden

dedi baba. Hadi son mesajımızı da okuyalım. Bugünlük bu kadar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. B18'de yatan Affan Yılmaz radyo başına. Aleykümselam kız kardeşim. Yavrum ben Ayça, yarın geliyorum. Bilerek öyle dedin değil mi? Annenler anlamazsın diye. Eğer öyleyse yarın 1'e kadar bana haber gönder. Evet, o yüzden öyle söyledim diye bir şekilde ona göre yarın geleceğim. Merhaba Murat abi, ben T4C14'ten İsmet Kara. Merhaba İsmet kardeşim. Dostlarım Fırat Kılıçkan, B12'de yatan Salih İlkan ve Namıder Galaça. Öyle yazılı, Galaça. T1'de yatan Efecan Çiçekler ve beni tanıyan tüm dostlara selamın bakidir. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Enver Yılmaz'dan müebbet yemişim. Sayfamı yenileyim, varsa hemen paylaşalım. Ben Menemenli, namı der Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan eşim Nazan Demirhan. Ömrüm Cano, bizi merak etme. Sen kendine iyi bak yeter. İnsan bazen bir ömrü tek bakışa sığdırır. Sen bana bakınca ben bütün hayatımı görüyorum. Ömrüm. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun. Ben Menemenli, namı der Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan eşim Nazan Demirhan. Ömrüm kıymetlim, sen bizim için farklısın. Gelir gelir şarkısı sana gelsin. Şakran T3C6'da yatan kardeşim canımın içi Güven Çay'a selamlar. Güvenim, sayılı günler kaldı ama sakın zaman hiç geçmiyor. Yok, günler kaldı ama sanki zaman hiç geçmiyor. Rabbim artık kavuştursun bizi. Çok özledim seni. Bayram geldi, yine sen yoksun ama olsun. Canın sağ olsun, şükür. Biraz korku da var içimde. Ya bir terslik çıkarsa diye, inşallah çıkmaz. Gece gündüz dua ediyorum senin için. Seni çok seviyorum, kurban oldum. Rabbime emanet ediyorum seni. Kendine çok iyi bak canımın içi. Birlikte güzel günlere az kaldı inşallah. Bir kez daha yenili. Kimsenin hakkı kalmasın. Ama varsa paylaşalım. İhtiyacı var. Sevgim Yılmaz. Sedat'a gelsin. Son mesajımız. Evet, cezaevlerinde abi kardeş, abla kız kardeşlerim, hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bu vaktin tüm güzelliği, huzuru sizler de sevdiklerinizde olsun. Rabbim rahatlık versin. Allah gönüllerinizi sevindirsin. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Yarın ölmez de sağ kalırsak yine aynı saatte burada olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanetimsiniz. Hoşça kalın.

Gecenin ortasında bir şarapçıyı dost tutmuşum. Bir sığırık yemişim, o biçim. Kör kütük sarhoşum, dağılmışım. Yıkılmış kangren olmuşum. Basmanede hır çıkarmışım. Kordonda polise posta koymuşum. Üflerken anlamışım kiloluk rakıdan promil vakasını. Gözlerim sıkmış diz kapaklarıma. İncir altını mesken tutmuşum. Bir taksi çağırmışım. Göz bebeklerime git demişim. Hesabım kabarmış. Sensizlik abanmış üstüme. Bayraklının tepesinde oturmuşum. Bu şehir senin. Vakit

Bir intiharın tek şahidi, alfabenin altıncı harfi karşımdaki duvarda. Şimdi sensizlik iki kelimeden ibaret. Sarılsam facia, öpsem cinayet. Şimdi sen kucak açmış bir teneşir, ben sende ölüme misafir bu gece. İsyanım var bütün sevgilere, ölüyorum ulan, ölüyorum bu gece. Sensiz ve kimsesiz, ölümün de bu şehrin...

üstünde, çiçekler içinde. Geçiyor önümden sirenler içinde, ah eller üstünde, çiçekler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüznü, aslan gibi göğsü türküler içinde.

kara içerken, yahut çoplanırken, taslardım avulu da hep volta atarken, cigara içerken, yahut coplanırken. Kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Kimse

Duydum ki Yozgat'ta sürgünde beni test aldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsa ne etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsa ne etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler.

sakalı çatlamış sazıyla, gazetede çıktı 3 satır yazıyla, uzamış sakalı çatlamış sazıyla, birileri ona ölmedin diyordu,